0: sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La kıraate illa bi tedebbürin ve la ibadete illa bi fıkhin ve meclisu fıkhin hayrun min ibadeti sittine sene. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan hadisi şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da yine böyle çok yüksek, çok kaliteli, son derece böyle modern, bu zamane alimlerinin böyle hayran kalıp duracakları efendim güzel bir tavsiyede bulunuyor bize. Bu arada size şunu söylemek isterim kardeşlerim. Bizim çok yüksek memurlarımızdan, yani daire başkanları yüksek bir şahsiyet gitmiş yurt dışına da orada kendisine yanındaki Fransız efendim sormuş. Türkiye'de Müslümanlık nasıldır filan diye. O da demiş ki yani bir şey değil. Efendim o alim demiş ki biz Avrupa'da şimdi düşünüyoruz, taşınıyoruz. İnsanlığın problemlerini çözmek için galiba en güzel sistem İslam nizamıymış diye bu noktaya geldik demiş. Kendisi gayrimüslim, Fransız ama bizim şeye, şahsa böyle söylediğini bana naklettiler. Sahih bir rivayet olarak. Yani isimlerini istesem bulup söylerim. Böyle anlattılar. Herkes İslam'ın kıymetini anlamış durumda. Ama mirasiyeti Müslümanlar hariç. Onlar dedelerinden bu miras gelen İslam'ın kaç para ettiğinden haberdar değiller. Zaten tesbihleri mesbihleri, antika eşyaların kıymetini de bize dışarıya fazla fazla fiyatlarla satıldığı için dolayısıyla onlar öğretmiş oldular. Allah Allah, bu Çin'i neymiş, atardık bir kenara. Türklerin yaptığı bir şey, bir makbul bir şey mi olur? Kırın, yıkın, atın. Atardık ama baktık ki Çin'i Avrupa'ya kaçırıyorlar, müzelere koyuyorlar. Baktık ki çok kıymetli. Ha, bu kıymetliymiş diye para etti. Tesbihleri atardık bir kenara. Baktık ki tesbihler para ediyor. Antikacılar topluyor. Yazma eserleri yakmışlar. Niğde'de efendim bütün yazma eserleri toplamış, bir mağarada yakmış. Bizim profesör arkadaş da duymuş bunu, orada lise hocalığı yapıyormuş üniversiteye geçmeden önce. Aman o mağarayı bana gösterin çocuklar demiş. Gitmiş, dedim bir şey buldun mu bari orada, yanmamış eser buldun mu? Maalesef dedi, dip koçanları kalmış hepsinde. Yani cayır cayır, yani cinayet ortada. İzleri ortada, yakılmış. Yakılan nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Her yazma eser başlı başına bir tek eserdir, tek varlıktır. Çünkü bir hattat yazıyor, altın yaldızla süslüyor, çerçeveler yapıyor. Belki o kitabın dünyada bir başka nüshası yok, belki bir hazine, belki milyonlar kıymetinde. Yani yaktığı şey bu. Niye yakıyorsun? Bu kitabın dili yok, ağzı yok. Abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez. Efendim kadı gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde dediği gibi. Bu kitap sana ne zararı oldu da battı mı bir yerine de böyle efendim bunu yaktın? Yakmak istediğin zaman öteki aklı başında insanlar neredeydi? O bakımdan İslam'ın kıymetini başkaları anlıyor. İnşallah güneş batıdan doğmaya başladı. Işığı oradan almaya başladık. Oradan görüyoruz. Şimdi onlar bize İslam faydalı demeye başladılar bugünlerden. Bizim kulağımız delik olduğu için biz duyuyoruz. Bizimkiler tam 50 yıl sonra anlayacaklar. Neden? Çünkü Söğütlü Çeşme çayırında bir öküz otlarken tren yanından geçer. Pendik'e vardığı zaman öküz ürker. Neden? Öküz geç intikal eder de onu. Ta ileri. Niye zıpladın böyle? Tren geçti. Ya tren Pendik'e vardı, şimdi mi zıplanılır? La kıraate kettedebbür.

düşüne taşına, manasını inceleye inceleye, sindire sindire efendim okumak gibi Kur'an okumak olmaz. Yani okunursa öyle okunmalı, başka türlü kıraat olmaz. Kur'an okuyorsun, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, ne dedi? Ne bileyim ben, zaten Arapça bilmiyor adam. Arapça bilene soruyorsun, ne dedi? Hocam o kadar hızlı okudum ki düşünemedim. Olmaz, tedebbür ile okuyacaksın. Yani şöyle önünü sonunu düşünerek, bu kelimeyi Rabbim niye kullandı, bunun manası nedir diyerek, düşüne düşüne, sindire sindire okuyacaksın Kur'an-ı Kerim'i. Tedebbür ile okuyacaksın. La kıraate, kıraat yoktur. İlla bir tedebbürün, ancak düşüne taşına dikkat ede ede okumak vardır. Başka türlüsü kıraat sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Meşhur Pakistan'ın milli şairi İkbal, Kur'an okurmuş da babam yanımdan geçerdi, bana sorardı, evladım Kur'an mı okuyorsun diye. Kur'an okuyorum baba derdim. Gene dolanır gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun? Kur'an okuyorum baba. Gene döner gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun? Kur'an okuyorum baba. Yani Kur'an'ı okunması gerektiği şekilde mi okuyorsun? Havadan sudan mı okuyorsun demek istiyor. Kur'an okuyorsan gözün başka yerde olmasın, aklın Kur'an-ı Kerim'de olsun, manasını düşün. Biz Kur'an-ı Kerim'i ölülerimize okuyoruz. Hadi falancanın dedesi vefat etti, toplanın 41 tane Yasin-i Şerif okuyalım. Yasin'in manasını bilen parmakla gösterecek kadar azdır. Yasin ne demek? Yasin suresinde ne anlatılıyor? Rabbimiz bize neler öğretiyor? Yasin'i bir ölüye 41 defa okuruz, her hafta okuruz, her sabah okuruz. Manası ne? Manasını bilen yok, merak eden de yok. Alışmışız artık. Çünkü kamçılayan yok bizi. Böyle okuma olmaz diyor Peygamber Efendimiz, ama bu hadisi kaç kişi duyacak? Manasını bilmeden, manasını derin derin düşüne düşüne, sindire sindire, yudumlaya yudumlaya, hazmetmeden kıraat olmaz diyor. Ha, madem olmazmış ben de öyle okuyayım diye girişmemiz lazım. Arkadaşım mektup yazmış Ankara'dan, diyor ki hocam diyor, cemaatimize diyor her gün birazcık birazcık Kur'an-ı Kerim'i anlata anlata 27. cüze geldim diyor. Bak damlaya damlaya göl olur. 3 cüz kalmış Kur'an'ın bitmesine. Bütün cemaat Kur'an'ı baştan sonra dinledi. Sen Kur'an'ı baştan sonra hiç okudun mu? Okumadım. Yasin'i bilir misin? Bilmezsin. Namaz surelerini bilir misin? Bilmezsin. Sebeb-i nüzulünü bilir misin? Bilmezsin. Hani Allah'ın kitabı sana hitap idi? Hani sana göndermişti Allah? Bilmiyorsun. Çok büyük kusur bu. Çok büyük kusur. Biliyor musunuz ki Kur'an-ı Kerim insana şefaatçi olacak? Veyahut da davacı olacak. Ya Rabbi, bu kulun var ya, işte bu kulun beni kütüphanesine hapsetti, bir açıp okumadı ömrü boyunca derse, şikayetçi olursa, davacı olursa insan mahvolur. Şefaatçi olursa, ya Rabbi bu kulun beni okudu, benim manamı anladı, benim ahkamıma uygun olarak hayatında haramlardan kaçındı, sevaplı işlere koştu derse, şefaatçi olursa, Kur'an'ın şefaatiyle cennete girer insan. O bakımdan Kur'an'ı tedebbür ile, tefekkür ile sindire sindire okuyacağız. Bugünden itibaren bu hadisi duyduk. Hepimizin kronometresi çalışmaya başladı. Hepimize. Bundan sonra artık mazeret olmaz. Esat Hoca söylediği zaman duymuştun. Niye o zamandan sonra tedbire geçmedin derler size. Haberiniz olsun. Çünkü her bilgi bir mesuliyet de getirir insana. Yaparsanız sevap kazanırsınız, yapmazsanız vebal yüklenirsiniz. Kur'an'ı öğrenin. Okumasını öğrenin, manasını öğrenin, manasını derinlemesine anlayın. Artık tefsir kitapları da çıktı. Birisini alır bitirirsiniz, ötekisine geçersiniz. Biz mecmualarımızda dişimizi sıktık, kardan vazgeçtik, her aboneye gönderdik. Binlerce şey gönderdik, okusunlar Allah'ın kelamını. Dünyanın masrafına girdik, müessesemiz yamuldu. Şey yapamaz hale geldi, belini doğrultamaz hale geldi. Ne varsın Kur'an-ı Kerim'i okusunlar dedik. Okumazlar, bedava kitap oldu mu okumaz kimse. Parasıyla olacak, onu okur. Balık nasıl gelir oltaya? Oltanın ucuna eti sararsın, efendim yemi sararsın, denizin içine atarsın. Balığı o bir lokma diye karşı duyduğu hırs sana getirir. Bakarsın kocaman bir palamut böyle yalpalaya yalpalaya geliyor. Neden? İşte onu yutacağım derken, ava giderken avlandı. Senin karşına geldi. İşte seni de öyle nefsinden yakalıyorlar. Şeytan canına okuyor Müslümanların. Vela ibadete illa bi fıkhin. İbadet yoktur, hiçbir ibadet yoktur, ancak bilgi ile vardır. Bilgisizce ibadet yoktur. Fıkıh ne demek? Fıkıh sezgi ve anlayış demektir Arapçada. Yani bilgi, sezgi, anlayış olmadan şu

Hadis-i şerif daha. Yani bugün öyle hadis-i şerifler geldi ki kim bilir kimin kısmetine, kimin niyetine, dur bakalım bu kalabalıklar ne yapıyor diye gelenlere mi bir şey oluyor, söz oluyor, ne oluyorsa, bak Peygamber Efendimiz buradan ne buyurmuş, diyor ki la kavle illa bi amelin. Boş sözün kıymeti yok, tatbikatla olursa kıymeti var. Sözün kıymeti yok, ancak amel ederse olacak, tatbik edecek. Bu hadis-i şerif şeyde de hatırlıyorum, Stuttgart'ta mı söylemiştik, orada da geçmişti. La kavle illa bi ameli, ancak tatbikat olursa kıymeti var. Bir adam çok güzel konuşuyor, çok konuşuyor, lafı da güzel ama amel yok, kıymeti yok. Yani insanları aldatır, Allah'ı aldatamaz. Dünyada menfaat sağlar, ahirette hava alır, hatta ceza alır. Çünkü lafı var, işi yok. Sadece lafta. Mehmet Akif'in nükteli şiirleri vardır. Diyor ki, İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Büyük laf söyleme. Ben bu camiyi yaparım, yıkarım. Şu işi başarırım. Boğazı yüzerek geçerim, yürüyerek geçerim. Büyük laflar. Bir gün içinde şu işi yaparım, bu işi yaparım. Kocaman kocaman laflar. Büyük söyleme. Çok da söyleme, dır dır dır, vır vır vır, konuş konuş konuş, ya bir sussa da biraz kulaklarımız dinlense der bazıları. Çok da söyleme, yani geveze de olma, palavracı da olma. Atma, atma Recep, din kardeşiniz demiş. Yani atma da olmayacak, şey de olmayacak. Tamam, İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Demek ki yeğeni ona hitap etmiş, yazmış bu şiiri. Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işte gel. Yiğit adam çalışır, işi ortaya koyar, sessizce vay be. İncelerler, bakarlar, şahane olmuş, eline sağlık ustam, çok güzel yapmışsın, hakikaten emsali yok derler. İş, işi ortaya konur, biter. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Lafı çok, karnı geniş demek yani işkembesi geniş atıyor demek yani. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Özü doğru, sözü doğru adam ol, ırkına çek. Özün de doğru olsun, yani kalbin, sözün de doğru olsun, efendim ırkına çek. Bizim hasretimiz budur. Biz az konuşan bir milletiz. Az konuşuruz, iş bitiririz. Öyleydik. Hatta yaptığımız hayırları söylemezdik. Söylersek sevabı kaçar diye susardık. Niye yemek yemiyorsun? Boynunu büküyor. Söylesene be oruçluyum diye. Söylese sevabı kaçacak, söylemiyor. İşte şöyle diyor, hık diyor, mık diyor, kabahat gibi saklıyor. Halbuki ibadet, ibadet, saklıyor. Gösteriş olmasın diye. Bizim işimiz öyleydi eskiden. Allah-u Teala Hazretleri o güzel dedelerimizin o şahane güzel huylarını, vakur huylarını bizlere tekrar nasip eylesin. İş olacak, o zaman sözün kıymeti var. Ben seni çok severim. Nereden belli? Arkamdan kuyumu kazıyorsun. Efendim karpuz kavun mevsiminde pabucumun altına karpuz kavun kabuğu koyuyorsun. Nereden belli sevdiğin? Göreyim, sevgini göreyim. Sevginin emaresi ne? Kuru laftan ibaret. Olmaz. Seviyorsan sevdiğimin delili şudur de. Seviyorsan sözümü dinle. Seviyorsan ahbaplığını hareketlerine göster gibi. İşte beraber işte görünecek sözün kıymeti. Vela kavle vela emele illa bi niyetin. İş de kâfi değil muhterem kardeşlerim. Niyet iyi olacak. Lafın ve işin kıymeti yoktur ancak niyetle kıymet kazanır. Çok mühim bir kaide bu. Yani iş yapıyorsun ama ne maksatla yapıyorsun? Ben efendim hayırı çok severim. Onun için hocam işte burada Allah rızası için şu hayırı yapıyorum. Yahu komisyonun ne kadar? Komisyonun ne kadar? Ne alıyorsun? Boyuna hayır peşinde koşuyorsun. Bir sebebi var. Söyle bakayım, gel buraya. Nedir maksadın? Ha, anlaşılıyor ki şu kadar komisyon, bu kadar menfaat ondan yapıyormuş. O zaman kıymeti yok. Niyet kötü oldu mu yapılan işin kıymeti sıfıra düşüyor. Veyahut sana geliyor, iltifat ediyor, efendim evine davet ediyor, bilmem bir sürü şey. Arkasından bir zaman sonra dur bakalım bu ne yapacak, ne yapacak filan derken patladık. İşin aslı çıkıyor ki bir menfaati varmış, onu yaptırmak için geliyormuş. Niyet kötü olunca sıfıra iniyor, kıymeti kalmıyor. Demek ki laf olacak, tatbikat olacak, hareket olacak, iş olacak ama iyi niyetle yapılacak. Kötü niyetli oldu mu Allah gene kabul etmez. Sonra vela kavle vela amele vela niyete illa bi isabeti sünne. Sözün, işin, niyetin de kıymeti yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Ancak sünnet-i seniyeye uygun düşerse kıymeti vardır. Yani Resulullah Efendimizin
gösterdiği ana istikametteyse kıymeti vardır. Ters

istikametteyse kıymeti yoktur. Lafı yerinde, tatbikat, hareket de var, niyeti de iyi, yaptığı iş ters. Yaptığı iş sünnete aykırı, Peygamber Efendimiz'in ana hedefine aykırı. Misal, hatırıma geliveren misal. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla ruzu mahşerde iftihar edeceğim, sevineceğim. Bak bu benim ümmetim bu kadar çok, cennet ehlinin elhamdülillah ekseriyeti benim ümmetimden diye sevinecek Peygamber Efendimiz. Çoğalmamızı istiyor, artmamızı istiyor. Nüfus bir kuvvettir, büyük bir kuvvettir. Nüfusumuz arttığı zaman efendim düşmanlar bize şey yapamaz, hücum edemez, saldıramaz, korkar, çekinir vesaire. Şimdi çıkmış bir iş adamı diyor ki, dinini seven çocuk edinmesin. İşte gazeteler yazıyor. Düşündüm şöyle. Niye dinini seven dedin? Sen dini istismar ediyorsun. Burada dini istismar ediyorsun. Niye dinini seven, vatanını seven demedin, bilmem şey demedin. Yani yapmak istediği şey nerede? Peygamber Efendimiz'in şeyi nerede? Onda bir hayır yok. Çünkü Peygamber Efendimiz çoğalın diyor. Peki bunlara nasıl bakacağız? Bunları nasıl yetiştireceğiz? Bunları nasıl eğiteceğiz? Rahat edemez. Bize rahat lazım değil. Rahat bize batar. Biz rahat bir millet olduk mu, cebimizde parayı bulduk mu, dost doğru meyhaneye gideriz. Dost doğru eğlenceye gideriz. Bize meşakkat lazım. Bize çalışmak lazım. Bizim dedelerimizden biz hepimiz çok daha rahatız. Milletin parası arttıkça ne yapacağını şaşırıyor, deliriyor, divaneleşiyor. Hadi elmasa yatırıyor parayı, hadi bilmem nereye yatırıyor parayı, hadi lükse yatırıyor parayı. Araba tokuşturuyorlar şeyde, modada. Zenginin her çocuğunun bir arabası var, birbiriyle tokuşturuyor. Nasıl olsa babası bir daha alacak. Hadi gaza basıyorlar, basıyorlar. Bir fren yapıyor, köşede cızız arka tekerlek ön tarafa geliyor, ön taraf arkaya gidiyor. Parası var. Parası olmasa bunu yapamayacak. Peygamber Efendimiz diyor ki, bak ana hedefleri. Biz herkesin istiyoruz ki müreffeh olsun. Ben diyor sizin fakirlikten ziyade bollukta dini bakımdan şaşırmanızdan korkarım diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bolluk oldu mu insanoğlu işte şaşırır. Karagöz gibi meydana çıkar, yar bana bir eğlence diye bağırır. Onun için bize öyle çok rahat lazım değil. Biz çalışalım. Peygamber Efendimiz kendisi için de çok istememiş. Denmiş ki kendisine, Cebrail aleyhisselam haber getirmiş. Ya Muhammed, eğer istiyorsan şu Mekke'nin etrafındaki şu çatır çatır yüksek kayalar, taşlar var ya, bu dağları Allah senin için altın yapacak. İstemem ya Rabbi. İstemem ya Rabbi. Yüksek sesle bağırayım, herkes duysun. İstemem ya Rabbi. Bir gün tok durayım, iki gün aç durayım. Tok olduğum zaman şükredeyim, aç olduğum zaman sabredeyim. Benim rızkımı ya Rabbi günlük ver diyor. Ne olacak depo ettiğin zaman? Kendisine gelen şeyi akşama dağıtmış. Peygamber Efendimiz'in yolu bu. Bizim yolumuz ne? Bizim yolumuz depo etmek. Bizim yolumuz yığmak. Hayır istiyorsun, vermiyor. Sulh içinde, İslam için çalış, sulh var, sükun var. İnsanları Müslüman yetiştir, efendim, kolay. En pahalı yatırıma harcayacağın para birkaç milyar. Harp içinde bir uçak bilmem 15-20 milyar. Bir uçak, tek bir uçak. Harp oldu mu gidiyor millet. Ne para kalıyor, ne pul kalıyor, ne insan kalıyor, ne şehir kalıyor. Her taraf viraneye dönüyor. Sulh içindeyken fırsattan bil istifade. Aç kesenin ağzını, insanını insan yetiştir, Müslümanını tam Müslüman yetiştir. Her birisi insanı kamil olsunlar. Sen de ağzı laf yapan, İslam'ı bilen, ahlakı güzel bir Müslüman gönder. Amerikalılar bir de Müslüman görsünler. The Religion of America diye bir kitabı okudum. Bizim dinler tarihi profesör bir arkadaş elimde gördü kitabı. Aman hocam diyor, bu çok kıymetli kitap, bunu bana versene diyor. Kıymetli bir kitap. Amerika'nın dinlerini anlatıyor. Mormonluk, bilmem Budizm, Brahmanizm. Amerika'da her yerden insanlar geldiği için her çeşit din var, her çeşit mezhep var, her çeşit akide var. İyi bakalım. Fihristi açıyorum muhterem kardeşlerim, araştırıyorum. İslam'dan bir tek kelime bahis açmamış. Neden? Korkuyor. Anlatılırsa yanlış anlatacak gene, ama yanlış anlatılmasından bile korkuyor. İslam'dan korkuyor. Pakistanlılar gitmişler Washington Camii'nde, efendim böyle konuşma yapıyorlarmış. Mikrofonları da dışarıya açmışlar. Sokaktan geçen Amerikalılar da duyacak gibi konuşuyorlar. Müslümanlık budur, Hristiyanlık budur, dünya budur, ahiret budur. Allah bize bu dünyadaki hayatı soracak, ahirette onun huzuru.

0: Uğruna gideceğiz diye anlatırken sokaktan geçen bir Amerikalı mühendis durmuş, dinlemiş, bakmış güzel konuşmalar, ilgisini çekmiş, caminin içine girmiş, bakmış konuşma hakikaten tatlı, oturmuş, konuşmanın sonuna kadar dinlemiş. Pakistanlı grup, yani İslam'ı anlatıyorlar, İngilizceleri falan güzel onların. Sonra demiş ki ben ikna oldum. Konuşma bitince ben ikna oldum, Müslüman olmak için ne yapmam lazım söyleyin bana. Diyorlar ki Müslüman olmak kolay. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dersin, şıp girersin içeri. Şehadeti derim ki Allah vardır, birdir ve Muhammed onun elçisidir dersin, İslam'a girdin. Öğrenirsin sonra. Arkası sonradan gelir. İlk önce bir kayıt olsun da Kur'an nedir, efendim sünnet nedir, namaz nedir, niyaz nedir, hepsini öğrenirsin. Tamam demiş. Kelime-i şehadeti getirmiş, Müslüman olmuş. Şimdi ne yapmam lazım? Gusül abdesti al demişler. Olur demiş. Siz benim kalbimi iman ile yıkamaya vesile oldunuz. Ben de gideyim evimde gusül abdesti alayım, bedenimi yıkayayım. Cünüplükten çıkayım. Neyse yani. Ve gitmiş, yıkanmış, giyinmiş, gelmiş. Sizinle beraber olmak istiyorum. O grupla beraber Washington'dan o şehre, o şehirden bu şehre dolaşmışlar. İslam'ı anlatmışlar. Ondan sonra Orta Doğu'ya gelmişler. Küveyt'i gezmişler, Mısır'ı gezmişler, bilmem nereyi gezmişler. Adam sakal bırakmış, efendim hac etmiş, haccı da yapmışlar. Oradan da kalkmışlar, Pakistanlıların ülkesine gitmişler. Oradaki toplantıya katılmışlar. Oradaki toplantıda herkese söz verilirken bu Amerikalı da söz istemiş. Demiş ki, ey Pakistanlılar, sizin şu çalışmanız çok güzel çalışmadır. Allah sizden razı olsun. Siz bu çalışmalara devam ederseniz bütün dünya Müslüman olur. Çünkü İslam hak dindir. Pek çok kimse İslam'ı bilmiyor. İmandan haberi yok. Ben size çok müteşekkirim. Amerika'ya kadar geldiniz. Beni boşluktan kurtardınız. İman sahibi ettiniz. Allah sizden razı olsun. Yalnız demiş, iki elim iki yakanızda kıyamet gününde gene. Demişler ki hem razı olsun diyor hem davacı oluyor. Bu nedir? Demiş ki niye 4 sene önce gelmediniz? 4 sene önce benim çok sevdiğim annem vardı. Batıl bir akideyle yaşadı, öldü. 4 sene önce gelseydiniz ben onu da ikna ederdim, onu da Müslüman ederdim. O da imanla göçerdi. Yanıyor şimdi içim demiş. Annem kafir göçtü. Bunun hesabını sizden soracağım demiş. Sorar bunu adamlar. Akıllı bu adamlar. Ruzu mahşerde Allah'ın huzurunda bizi mahcup duruma düşürürler. Çalışmamız lazım. İngilizce bilen adam yetiştirelim. Onlar misyoner yetiştiriyorlar, Afrika'ya salıyorlar. Biz de İngilizce bilen, efendim İslam'ı bilen, bilgili insanlar yetiştirelim, Amerika'ya gönderelim. Her birini bir şehre yerleştirelim. Benden harıl harıl şey isterler. Hocam sen bilirsin, üniversitede hocasın. Efendim bizim camimizde dinimizi bize öğretecek bir hoca gönder. Maaşını vereceğiz, evini bulacağız. Yok adam, gönderemiyorsun. Yani arayacaksın, bulacaksın tam istediğin gibi. Kibar, çalışkan, İslam'ı bilen, her bakımdan böyle güvenebileceğin, efendim yüz aklı sağlayacak bir insanı oraya göndersen orası Müslüman olacak. E bu neyle olur? Çalışmayla olur. Allah cümlemizi ıslah eylesin. Sünnet-i Seniyye'ye uygun yaşamayı Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere şehit sevapları var. Neden? Herkes gaflet, o uyanık. Herkes gafil, o Allah yolunda çalışıyor ondan. İşte o şeye geleceğiz hepimiz.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in de'avhu ecabahum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccacu hac edenler, hac yapanlar vel ummar ömre yapanlar. Hac yapanlar da ömre yapanlar da vehtullah. Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft elçi de demek grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde alhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabı, kendisinin davetlisi olduğu için efendim, onların dualarına icabet eder. Ve istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş de anladım. Pişmanım, estağfurullah, el-azim ve tübülek diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları

Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği zümreler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın vefdidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir, mu'temir ömre yapanlar demek. Hacı

mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ümre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ümre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ümre de kıymetli. Hac da kıymetli. Cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar. Bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaban biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafir oluyor. Onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demektir.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım.

Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم حضرت إبراهيم وآيله

0: ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zenbi. فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kesel vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. güç ve kudret ancak yüce ve

0: layık olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım, beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّح۪يمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yevm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, Ben

0: وَتِي فِي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-ahireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme istur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju فلا تكلني إلى نفسي.

0: طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Poetry of you is praise of the tongue, from the heart of love inclining. As time goes by, on its horizon you stand, a moon amidst darkness, a star shining. A memory as fresh as fragrant flowers, qualities of a garden exhaling.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürük de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.
1: Açıksa yalnız değilsiniz.

0: Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Dil-i murda, dil nahi hai, use zinda kar dobara, ki yahi hai ummat.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, ''Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz.'' diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, ''Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?'' diye sordu. Cenab-ı Hak, ''Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir.'' buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.''

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
0: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Akra Reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra Reklam.

0: hacı biraz tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hicül beyti menistata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye bir okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الحج والمعتمر حج bildiğimiz حج معتمر ده عمره yapan عمره yani iki tane iki hac vardır birisine عمره derler. Senenin her gününde yapılır. Senenin her gününde yapılır. Hac ise yalnız Kurban Bayramı'nın arefesindeki olan güne derler. Bu şimdi hac ve umre bir de vel gazi muharebedeki gazi fi sebilillah bunlar Allah

yoluna canlarını böyle sevk eden insanlardır. Mükafatları da buna göredir demek. Üçüncüsü vel mücemmi'u. Vel mücemmi cüm'a namazı. Cüm'a namazı. Nusalli cüm'a. Hacca giren. Efendim umre yapan. Bir de cüm'ayı ifaden. Fî damanillah. Allah-u Teala'nın hıfzı himayesindedir. Bunlar Allah-u Teala'nın hıfzı himayesine girerler. Bu ibadetleri yaptıklarından dolayı. De ahım. Cenab-ı Hak bunlar yalvarırlar ya. Gerek haçta, gerek namazlarından sonra dua ederler. Fe ecabuh. Bunların duasına Cenab-ı Hak icabet eder. Başkalarınkına değil. Bunlarınkına bilhuzuz icabet eder. Ve se'eluh fe'atam. Eğer bir şey isterlerse Allah-u Teala bunlara da ita eder. Şimdi burada bir mesele hatırıma geldi. Ve se'eluh. İnsanlar ihtiyaçtan hiçbir zaman hali değildir. Çok paralı insanların bile muhakkak ihtiyaçları her şeye vardır. Bu ihtiyaçlarını insanların birbirlerine ya benim şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var, bana veremez misin diye müracaatları doğru bir şey diyedir. Müracaat doğrudan doğruya Allah'a olacaktır. Doğrudan doğruya. Ama bilvasıtı da olur başka. Ama doğrudan doğruya Allah'tan iste ki vasıtayı sana kendisi havale etsin. Her gün Allah Teala sen rızkını verecek, istemene hiç lüzum yok. İkincisi zillet vardır diyor. İstemekte zillet var. Mutlaka isteyeceğini Allah'tan iste ki Allah'ın kullarına neyi müracaat ediyorsun? Sen nasılsan Allah'ın kulları da öyle. Onlar da öyle. Onlardan istemekle ama onun malı o çabuk. İsteyin Allah. Müslüman azizdir. Müslüman velillahil izzetü velil rasulü velil müminin. İzzet mümininken sen o izzeti ayaklar altına alıyor, ötekine helaşıyorsun. Bana da ver diyerek. Bu Müslümana ve mümine yakışmayan sıfatlardan birisidir. Allah hepimizi affetsin. El-hac, el-racib. Şimdi hacılık iki türlü oluyor. Birisi binekle gidiyorsun, birisi de yayan gidiyorsun. Mesela Mekke'yi eskiden çok uzak yerlerden de 3-5 ay evvel çıkıp yürüyerek gidenler olurlarmış. Belki bugün de oluyordur mesafelerine göre. Ama bir de böyle bineklerle gerek otomobil, gerek at, gerek araba, gerek tayyare hangisiyle olursun binek. Bundan giderse rakip binerek gidiyor. Büküllü huffin her adımına. Yada'uhu bahiruhu. Bindiği at, deve neyse. Onun her adım atışı. Bugün tayyarende her dönüşü diyelim pervanesinin. Bunun da vardır. Hasenetün bir hasene vardır. Yani buraya gidinceye kadar ne kadar tekerlek dönecekse yahut ne kadar adım olacaksa o adım kadar sevap veriliyor. Ama vel maşi bir de yürüyerek gitmeler var. Yürü. Şimdi bak görüyorsunuz da haçta birçok hacı efendiler yayan olarak da Mekke'den Arafat'a hep yayan çıkarlar. Çocukları arkalarında, eşyaları sırtlarında, fenerleri ellerinde. Yiyen yiyen hepimiz gözü önünde yürür giderler, binlerce kişi böyle. Bunların çoğunun sebebi sevaba nail olmak, yani parasızlıktan, fakirlikten de değil, en çok sevaplarından birisi de sevabı alabilmek için. Vel maşi, böyle yürüyerek giden için, bikülli hatvatin yahtuha, attığı her bir adıma seb'un haseneten min hasenatil haram. Haram diyerekten Mekke-i Mükerreme'deki sevaplardan bu adama 70 sevap verilir her adımına. 70 sevap her adımına 100 bindir. 70 kere 100 bin 7 milyon eder. Bu kadar çok sevap alıyor her adımına. Onun için bu sefer Medine-i Münevvere'de bu Araplar vaaz ederken ben de onları dinlemeye hoşuma giderdi, dinlerdim. Adam bundan bahsediyordu. Yiyen olarak giden insanların hacda her adımına, bir de vuruyor ayağını böyle, her adımına haremin sevaplarından yani 100 bin sevaptan 70 tane sevap verir. İşte bu çok hesapsız bir sevap her adıma bu. Oraya gidene kadar kim bilir kaç adım olacak? Çünkü 20 kilometreden fazla. 1000 adım mıdır? Bir kilometre. Demek 20 bin adım yapacak aşağı yukarı. El-hac fi damanillah mukbilen ve müdbira. Şimdi hacı gitti, hacı oldu. Hacı oldu, hacı olduğu vakitte Allah-u Teala'nın hepsi himayesinde. Hacılığı yapınca kadar.
Bir de dönecek şimdi hacılıktan evine. Mukbilen gidişi, müdbilen dönüş gelişi evine. Giderken de, gelirken de Allah-u Teala'nın vatanına gidinceye kadar fıstıhim ayetindedir de hacı. Onun için kulere vesair hastalıklarda hangi çeşit olursa olsun Allah-u Teala'nın hıfzı himayesinde olduklarından dolayı onlara bir zarar gelmez. Fîn esâbehû olur ha. Bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir meşakkate düşecek olursa seferi te'abün, evne sabın gafarallahu lehu bizalike seyyâtihi. Bu hastalığından, rahatsızlığından, yorgunluğundan dolayı bütün günahları silinir. Bütün günahları silinir. وَكَانَ لَهُ بِكُلُّ قَدَمٍ يَرْفَعُوا اَلْفُ دَرَجْتًا فِي الْجَنَّةِ Bu sefer her adımına cennetten 1000 derece verir. Cennetin ne tadına doyulur, ne tavsifine imkanımız olur. Allah-u Teala fazlıyla, keremiyle bizi affetsin de buraya giren kulların arasında bizler de kabul etsin. Bizim yüzümüz yok işte be. Şimdi bir de yağmurlu gün var. وَبِكُلُّ قَطْرَةٍ Şimdi yağmur damlası dökülüyor ya insanların üzerinden. Bir sene biz de o yağmura tutulduk. Şimdi acayip bu insanlar. Burada şey var ya, bizim oluk, altın oluk dedikleri oluk. Tabii o oluktan su fazlaca akıyor. Emin olun altı böyle mahşer gibi yığılmış. Herkes oradan yıkanacağım, ıslanacağım diyerekten can atıyor. Birbirlerini kıkıştırıyorlar. Yağmurun damlası da isabet etse iyi kafi ama illa oradaki bol sudan yıkanacağım diyerekten hücum ediyor oraya. Soyunuyor bir de. Vücudum ıslansın diyerekten. Biz de ıslanmayalım diye korkuyoruz. Hasta oluruz diye korkuyoruz. Yani böyle bir şey isabet ederse kendisine, min matarın yağmurdan, ecrü şehidin kendisine şehit ecrü verilir. Bu derecelerden başka. Al-hâdü sebilullah fî dâhâfü fîhî nefekâ bi zeb-i mi'eti dık. Şimdi hacca giderken para harcıyoruz tabii. Para acımaya. Burada harcarsan bire 10 verirler. Bire 10 sevap var. Hangi paraya? Oradaki harcadıklarımızda bire 700 veriyorlar. Aradaki farka bak. Onun için parayı bazı adamlar kıyamaz. Kıyamamazdık. Hacı Efendi'ye rast geldi. Gelmiş buraya. Harem-i Şerif'in içinde yatıyor. Neden? Bir yere gitmedin. Para vermemek için. Bedava orası. Para vermemek için Harem-i Şerif'in içerisinde yatmaya tercih ediyor. Harem-i Şerif'in içerisinde yatmak caizdir ama edebede uygun gelmiyor. Edebede uygun gelmiyor. Onun için orada ne kadar parayı harcasan o kadar çok sahabım var ama bizim de biraz şeyimiz tutuyor orada. Bakirliğimiz diyor. Adama diyor ki mesela bir ev alacağız. 100 lira diyor adam. Yok 50 lirayı verirsen. Bol bol pazarlık ediyoruz. En nihayet neyse ona. Ama paramız da çünkü ona göre. Fazla paramız olsa da bol harcarsak iyi ama hesap da lazım. Birden harcarsak arkası da gelmez tabii paranın. Muayyen bir parayla gidiyor çünkü. Şimdi el haccül mebrur. Hacci mebrur. Kabul olunan bir hac demek. Leysi lehu cezâ'un illel cennet. Bunun mükafatı ancak cennettir. Kabul olunan haccın karşılığı cennettir. Kâlû ya Resûlallah mâ birrul hac. Hacci mebrur dedi ya. Dediler ki bu mebrur nedir ya Resûlallah? Hac hac. Fakat bu mebrur kelimesi nedir? Dedi ki it'am-ı ta'am ve ifşa usta. Yemek yedirip selam vermek. Haccın kabulünün şartı yemeği çok bol yedireceksin, selamı da bol vereceksin herkese. Bunun için eskiden hacı efendiler gelmezden evvel evlerine tembih ederler. Haline göre bir, iki, üç koyun, inek, deve keser. Gelecek hacılarını karşılar, onlara yemekler yedirir. Efendim bir gün, iki gün, üç gün galiba şey taraflarında 7 gün bunu devam ettirirlermiş. Herkesin haline göre yapması lazım. Fakat biz bunların hiçbirisine tahammülümüz olmuyor. El haccü vel umre. Şimdi hac ile umre iki vazife var ya. Evvela mesela bizim buradaki kızlar evvela bir umre yapıyorlar. Umreyi önden çıkarıyor. Buna temettü haccı diyorlar. Sonra haçta bulunduğu müddetçe serbest kalıyor, geyiniyor. Rahat Mekkeli gibi işinde gücünde gidiyor. Bu kolay iş. Umreyi evvel yapıyor çünkü. Ama efdol olan umreyi haçtan sonra yapmaktır. Buraya haç niyetiyle gideceksin. Haçın vazifesi ihramlıdır. İhramlı olaraktan daha haç bitinceye kadar duracaksın. Ama çok erken gittinse uzun müddet böyle ihram içerisinde kalmak zordur. O zorluğundan dolayı umreyi yapar, ihramdan çıkar. O da bizim ihram. Ama
Dayanıklıysa kendisi, gençse, dayanıklıysa, vakitte, havada müsaitse,

0: ihramlı olarak durmak eftaldir. El haccu mektub vel umretu tutavvu. Bunu da Efendimiz demiş. Hac farzdır. Umre ise tutavvudur, nafiledir. Yaparsan sevap kazanır. El haccu yükeffiru ma beynehu ve beynel haccillezi kablehu. Bugüne kadar kendi kabahatler yaptık. Günahlar işledik yine. Beşeriyet kılacağız ya. Günahtan salip olamayız. Melek değiliz çünkü. İşte bu hacca gittiğimiz vakitte geçen senenin haccıyla bu senenin haccı arasında yaptığımız kabahatler bu da uzağa affolacak. Bu fazileti var. Ve Ramazan yalnız hac değil ama. Ramazan da öyle bak. Ve Ramazan yükeffiru ma beynehu ve beyne Ramazanillezi kablehu. Geçen Ramazan'la bu Ramazan'a girdik. Ramazan'da tuttuk, bayrama çıktık. İşte o arada birçok kabahatlerimiz de oldu. Hepsi silindi gitti. Kebahirler müstesna. Kebahirlere tövbe etmek lazım. Hak hukuka tövbe etmek lazım. Hak hukuk bunlara dahil değildir. Vel cümatü tükeffir ma beyna ve beylen cümatü illeti kablaha. Geçen cuma kıldık cumamızı. Bu cumada kıldık. Bu iki cumanın arasındaki 7 gün içerisinde bazı günahlar işledik. Kabahatler yaptık. Kebahir olmamak şartıyla. Hak hukuk mutlaka helallaşma kebahirlerden tövbeye muhtaçtır. Diğerleri otomatik mi diyorlar şimdi? Kendiliğinden silinir. Bu ibadetler yapılınca defter temizlenir. Onun için cumaları katiyen bırakmamalı. Muhakkak cemaatleri katiyen bırakmamalı. El hac, hacı efendi. Yüşeffe'u fi erba'an ni'etin min ehli beyti. Hacı kendisi mağfur oldu. Affolundu. Fakat geldikten sonra ehli beytinden 400 kişiye de şefaat hakkı verilir kendisine. Kendi ehli beyti 400 kişi yoktur ama 70'sin senesinden şundan bundan 400 kişiye kadar o hacı efendiye şefaat hakkını veriyor Cenab-ı Hak. El hac peygamberimizin diliyle. El hac yüşefru fi erba'a mi'etin min ehli beytihi ve yahrucu min zunubihi ke yevmi veledetü ümmuhu. Anasından doğduğu gün ne kadar temizdi, hiç bir günah yoktu değil mi? İşte kendisi de hacıdan gelirken anasından doğduğu gün gibi tertemiz geldi. Hiçbir günah yoktu.
1: Peki de ne de öyle
0: diyor. Hepsi tabii. Şimdi onun için hacı gelirken karşıya git. Bu evine girmeden yakala onu yolda. Daha günaha girmeden. Allahümme fil hac ve limen istagfarerül hac. Allah hem hacıyı mağfiret ediyor hem hacı kimlere mağfiret isterse bunları da affediyor. Onun için hacıları karşılıyoruz. Karşılamamızdaki sebebin birisi onun duasını, ya Rabbi bunları affet duasını alabilmek onun ağzında. Yoksa saltanat için değil. Biz şimdi bizim Bursa'da öyle. Mudanya'ya giderler, Yalova'ya gelirler, İstanbul'a gelirler, tayyare meydanlarına gelirler. Ne için hacı karşılayacağız? Kimisi yüzük alacak, kimisi eskiden keyfiler getirirler hacılara. O hediyeleri alacak, o hediyeleri almak için karşıya gelir. Hatta davullar falan da götürürler bazı eski devirlerde. Bu maksat o hediyeyi almak için değil de hacının bu duasını almak içindir o. Bunun için ne kadar uzaktan karşılar da onun ağzından bu duayı alabilirse ne mutlu sana. Allah sizi de bizi de mağfiret etsin. Sizi de bizi de iyiler arasına kabul etsin. İyiler arasıyla yaşattın. İyilerle son nefeste iyilerle beraber can vermek ve ahirette de iyilerle beraber haş bulunabilmek devlet şerefine nail etsin. Fazl-ı keremiyle. Efendim.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: Ekran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, min şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat etmemeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 8 Mayıs 2026 Cuma sabahını gösteriyor takvimler. Cumanızı tebrik ederek yeni bir programa daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri aktaracağız. Güncel hava yol durumu bilgilerini paylaşacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktarmak istiyoruz. 0501-630-3030 Akra mobil hattımıza nerelerden kulak veriyorsanız yazın lütfen ki pek çok şehirden arkadaşlarımız güzel dualarını, mesajlarını iletmeye çoktan başlamışlar bile. İlerleyen dakikalarda onları da aktaracağız müsaadenizle. Sizler için yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfası ve mobil uygulaması üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Sayfaya göz atmadan önce de Akra Medya sosyal medya paylaşımlarından da bakalım bugün neler var, hemen göz atalım. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayınız lütfen. Bugünün duası karşımıza çıkıyor son paylaşımlar arasında. Peygamber Efendimizin dilinden Ebu Davud'dan rivayetli bir hadisi şerif günün duası mesabesinde Allah'ım dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim duasını görüyoruz. Son paylaşımlar arasında kıymetli dinleyenlerimiz hatırlatalım. Ve sayfamıza göz atalım. Cuma sohbeti Hac ve Zilhicce'ye yaklaşıyor başlığını görüyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Hac, Zilhicce'nin ilk 10 günü evi ibadetle şenlendirmek ve tevbe konularındaki Cuma sohbeti metinsel ve sesli olarak yer buluyor. Bugün aynı zamanda 10.15'te Akra'da dinleyeceğiniz sohbetin de metni ve sesli hali burada yer buluyor. Günün programlarında da ulaşabilirsiniz ama haber olarak metnin tamamı karşımızda. Hac yaklaşıyor, hacca gitmeyecekler, Kurban Bayramı yaklaşıyor diye düşünürler diyor Esat Yoşan hocamız. Hac işlemlerinin yapıldığı Zilhicce'ye girecek, Zilkade bitecek, Zilhicce'ye başlayacak. Hacıların Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması, 8'inde Mina'ya çıkması lazım. Ona yevmi terbiye deniliyor. Arefe günü de yine Arafat'a çıkması lazım. Onunda da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazını orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye Mina'ya gelmiş olmaları lazım. İşte bu Zilhicce'nin birinden onuna kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı coşkuyla karşılarız, sevgiyle yaşarız. İşte o güzel mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli, sevaplı günlerdendir. Bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, okuyucularımıza, dinleyicilerimize Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzlerini oruç tutmalarını tavsiye ederiz. Hele Arefe günü orucu, hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da, daha önceki konuşmalarımda da not alın demiştim. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyoruz. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Arefe gününde tutulan oruç çok kıymetli bir oruçtur. 2 senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bildiriyor. Bunun hikmetine dair anlatımlarla bilecek materyallerin kullanılmasının da yasak olduğunu açıkladı. Piknik sadece belirlenen mesire ve tabiat parklarında kontrollü şekilde yapılabilecek. Kurallara uymayanlar hakkında para cezası ve adli işlem uygulanacak. Ayrıca anız ve bahçe temizliği için ateş yakılmasına da izin verilmeyecek ki yangınların insan kaynaklı kasti olmayan sebeplerinden biri de bahçe temizliği için anız yakılması. Bu esnada da rüzgarın etkisiyle bir anda ormanlık alana sıçraması belki yangınların sebeplerinden biri olarak da sıkça karşımıza çıkmıştı. O sebeple dikkat edilmesi gereken noktalardan biri.

Şöyle bir haber var sırada. Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor şeklinde. Sağlıklı yaşam söylemi günümüzde olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebiliyor. Nasıl? Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusu özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal bir baskı oluşturmakta.

psikolog Erdal dedi, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşım, sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde de tabii ruhsal iyilik hali de zarar görmüş oluyor. Bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor. Ekranlar göz kuruluğunu artırmakta hepimizin bildiği hususlardan biri ama önemli noktalardan biri dijital ekran kullanımının artmasıyla birlikte göz kuruluğu vakalarında da yükseliş var. 2000'li yılların başından bu yana özellikle 10 kat bir artıştan söz ediliyor. Uzun süre ekran karşısında kalınması nedeniyle artık bu durum çocuklarda da yaşanabilmekte. Konuyla ilgili açıklama yapan Gülşah Tezcan, dijital ekranlara odaklanıldığında göz kırpma sıklığının azaldığını belirterek, bunun gözün doğal nem dengesini bozduğunu söylüyor. Hakikaten de farkında olunmadan unutulan hususlardan biri ekrana ve orada takip ettiğimiz şeye odaklandığımızda gözlerimizi dahi kırpmadan, hani gözünü kırpmadan takip etmek deyiminin de tam karşılığı olarak yaşanan bir durum. Göz kırpılmadığı için de göz nemlenmesi de yaşanmıyor. Bu da göz kuruluğuna sebep oluyor. Kapalı ve havalandırılmayan ortamlar yetersiz su tüketimiyle kuru hava koşullarında göz kuruluğunu arttırdığı ifade ediliyor. Ekran kullanım süresi sınırlandırılmalı, her 20 dakikada bir uzağa bakılarak gözler dinlendirilmeli, ekran göz hizasının biraz altında konumlandırılmalı. Omega 3 içeren gıdalar tüketilmesi de göz kuruluğunu azaltabilir denilmekte. Tedavi edilmeyen göz kuruluğunun ise çocuklarda görme konforu ve göz sağlığını etkileyebilecek bir duruma çıkabileceği vurgulanıyor. Çocuklar demişken gazeteye yansıyan bir de şöyle bir haber var. Disleksi zeka sorunu değildir şeklinde. Bir diğer adıyla öğrenme güçlüğü. Bireyin zekası ile ilgili bir durum değil, bilgiyi işleme biçimiyle ilgili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu durum değiştirilemez bir etiket olarak da görünmemeli diyor. Doçent Doktor Ufuk Özkubat, disleksinin bir diğer adıyla öğrenme güçlüğünün bireyin zekası ile ilgili bir durum değil, bilgiyi işleme biçimiyle ilgili olduğunu söyleyerek, bu nedenle öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için en önemli nokta standart öğretim yöntemlerinden ziyade bireyselleştirilmiş ve strateji temelli yaklaşımların benimsenmesidir diyor. Doktor Olcay Yılmaz ise bilişsel becerilerin bireyin yalnızca akademik başarısını değil, problem çözme, karar verme, dikkat yönetimi ve uyum sağlama kapasitesini de doğrudan etkileyen temel zihinsel süreçler olduğunu söyleyerek, eğitim ortamlarında bu becerilerin doğru anlaşılması, daha sağlıklı ve verimli hale getirilmesi açısından kritik bir rol oynar. Bu tip öğrencileri işte arka sıralara atmak, sınıfta etiketlemeye de sebep olur. Dolayısıyla daha kişiselleştirilmiş eğitimle özenli bir şekilde yaklaşılarak çözüme kavuşulabilir diyor.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Hemen bakalım kimler nerelerden katılmışlar programımıza. Mesela Bolu'dan Mustafa Tanrıkulu yazmış. Bizi dinleyen tüm arkadaşlara duhalı günler diliyorum demiş. Pekala, paylaştık efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugün Malatya Arapkir'de güneşli bir hava var. Rabbim bu mübarek günde dualarımızı kabul eylesin diyor Şerife Hanım. Hayırlı cumalar, bugünün bize bereketli olması duasıyla. Rabbim kalplerimizi imanla doldur, dualarımızı kabul eyle. Affetmeyi seversin, günahlarımızı affet. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize ferahlık ve ümmeti Muhammed'e rahmet ve huzur ihsan eyle duasını paylaşmış İstanbul Avcılar'dan Kenan Aksu Bey'di. Hayırlı bereketli cumalar olsun kıymetli yol arkadaşım diyor Şenur Hanım mesajında. Başka kimler var bakalım şöyle hızlıca. Ömer Bey'in mesajını gördük. Bugün edilen dualar ve yükselirken Rabbim gönlümüzdeki saklı tüm güzellikleriyle nimetlerimizi niyetlerimizi kabul eylesin. Kalbimize iman huzuru, hayatımıza sağlık afiyet nasip eylesin diyor. Cumamız rahmet, hanemize mutluluk, yolumuz daima aydınlık olsun gibi güzel dualarla da katılmış programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar tüm arkadaşlara. Hidayet Karakuş yazmış. Mustafa Sayıner Bey'in mesajını görüyoruz. Güneşli bir Konya sabahından tüm akla dinleyenlerinin cumasını tebrik ediyoruz. Mahmut Esat Ölmez yazmış bu mesajı. Hacı Mehmet Alakaş Kırıkkale'den mesajını paylaşan arkadaşlarımız arasındalar. Allah'ın bize yükü hafif, ecri ağır, huzuru baki bir ömür lütfeyle, bizlere iki cihan selameti nasip eyle duasını da Kocaeli'den Büşra Güney hanımefendi yazmış. Bir başka dinleyicimiz de Rabbim dualarımızı kabul eylesin diyor. Osman Bey'in mesajını gördük. Pekala, teşekkür ediyoruz. Onlara da mesajlarını, bu güzel duaları paylaşan tüm dinleyenlerimize de devam edeceğiz. Sizler de yazın lütfen. 0501-630-3030'a bekliyoruz efendim mesajlarınızı. Güzel bir eser dinleyelim, ardından İslam'da anne baba hakkına dair dosyamızda yeniden burada olacağız.

0: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Akra.
4: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
5: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün İslam'da anne baba hakkından söz edeceğiz ki kulluğun ikinci sorumluluğu olarak da karşımıza çıkıyor. İnsan hayatı temelde iki büyük sorumluluk alanı üzerine kuruludur. Birincisi, insanın Yüce Allah'a karşı olan kulluk görevlidir. Zira insanı yoktan var eden, ona akıl, irade ve sayısız nimet bahşeden Allah'tır. Bu sebeple insanın ilk görevi Allah'a iman etmek, ona şükretmek ve yalnızca ona kulluk etmektir. İkinci sorumluluk alanı ise Allah'ın yarattıklarına karşı olan görevlerdir. Bu çerçevede insan üzerinde en büyük hakka sahip olanlar hiç şüphesiz anne ve babadır. Çünkü Allah Teala insanın dünyayı gelişini onların vesilesine bağlamıştır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluktan hemen sonra anne ve babaya iyilik emredilmiştir. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyilik etmenizi kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. İsra suresinin 23. ayeti, anne ve babaya karşı sadece saygıyı değil, aynı zamanda şefkati, merhameti ve inceliği de zorunlu kılar. Onların yaşlılık dönemlerinde sabırla hizmet etmek, İslam ahlakının da en önemli göstergelerindendir. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette ise şöyle buyrulur. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşımıştır. Bana ve ana babana şükret, dönüş banadır buyrulur Lokman suresi 14. ayet-i kerimede. Bu ilahi beyan Allah'a şükürle anne babaya teşekkürün birlikte zikredilmesiyle onların insan hayatındaki yerini açıkça ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikati şöyle ifade eder. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da onların gazabındadır. Tirmizi. Bu hadis-i şerif, anne ve babaya karşı tutumun yalnızca sosyal bir davranış değil, doğrudan doğruya dini bir sorumluluk olduğunu göstermektedir. Sahabeden Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği şu hadis, anne baba hakkının İslam'daki yerini de açıkça ortaya koyar. Hazreti Peygamber'e, hangi amel daha faziletlidir diye sordum, vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisi dedim, anne babaya iyilik buyurdu. Müslim. İşte bu hadis-i şerifte anne babaya iyiliğin en büyük ibadetlerden biri olduğunu açıkça gösteriyor. Anne ve babaya hizmet kişinin ahiret hayatını doğrudan etkileyen bir husustur. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Onlar senin cennet ve cehennemindir. İbn-i Mace. Edep. Bir başka hadiste ise anne babasına hizmet ederek cenneti kazanma fırsatını değerlendiremeyenler hakkında şu uyarı yer alır. Burnu yere sürtülsün. Burnu yere sürtülsün. Burnu yere sürtülsün. Ashabın kim ey Allah'ın Resulü sorusu üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babasından biri veya her ikisi yanında yaşlanıp da onların rızasını kazanarak cennete giremeyen kimse buyurmuştur. İslam anne babaya itaati emreder ancak bu itaat mutlak değildir. Eğer anne baba Allah'a isyan içeren bir şey isterse bu durumda itaat edilmez. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir. Eğer seni bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Lokman 15. Peygamber Efendimiz de bu ilkeyi şu sözle özetlemiştir. Yaratıcıya isyan konusunda yaratılana itaat edilmez. Anne babaya iyilik onların vefatından sonra da devam eder. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Onlar için dua etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, akrabalarıyla ilişkiyi sürdürmek ve dostlarına iyilikte bulunmak, evladın anne babasına yapacağı iyiliklerdendir. Ebu Davud Edep. Anne babaya karşı gelmek İslam'da büyük günahlardan sayılmıştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Buhari. Bir başka hadiste ise bu günahın dünyada da karşılığının olacağı ifade edilmiştir. Allah anne babaya isyan eden kimsenin cezasını daha dünyadayken verir. Anne babaya iyilik yalnızca bir ahlak kuralı değil, imanın ve kulluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara saygı göstermek, gönüllerini hoş tutmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve dualarını almak mümin için büyük bir kazançtır. Unutulmamalıdır ki anne babanın rızasını kazanan Allah'ın rızasına ulaşır.

ulaşır. Onları incitense büyük bir kayba uğrar. Rabbimiz bizleri anne ve babasına karşı görevlerini hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Ve yine ayet-i kerime ile bu duayı tamamlayalım. İsra suresi 24. ayet-i kerime. Rabbim, onlar beni küçükken nasıl yetiştirdilerse sen de onlara merhamet et.

Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında kulluğun ikinci sorumluluğu anne babaya itaat ve onların haklarını gözetmeye dair nebevi tavsiyeleri de ikazları da paylaşmış olduk efendim dosyamızda. Bugün devam edelim programımıza. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Epeyce bir katılım var. O sebeple hızlıca isimlerinizi zikredelim. Afyonkarahisar'dan İbrahim Bey'in mesajını görüyoruz. Hilmi Kılınç, Ahmet Caner, Tuğba Hanım, Hilmi Solmaz, Fethiye Verengül mesajını paylaşan dinleyenlerimizden, Antalya Döşeme Altı'ndan Göktürk Yalçın ulaşan arkadaşlarımızdan, Sakarya'dan Gülay Öztürk Hanımefendi'nin mesajı var. Efendim Kocaeli'den Fatma Hanım yazmış. Aynı zamanda Yusuf Bey Adıyaman'dan ulaşmış. Ahmet Kondur İstanbul Yenibosna'dan mesajını paylaşmış. Refet Candemir İsveç'ten ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. İnşallah bugünün bereketi tüm akre çalışanlarına olsun. Dualarımız makbul olsun diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletelim. Erol Bey Konya'dan mesajını paylaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Nevzat Bey Kocaeli'den ulaşmış bizlere. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. 0501-630-3030'a bekliyoruz efendim. Hadi bir eser daha dinleyelim, ardından yeniden buradayız. Güne Merhaba programıyla Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
3: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
4: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.
5: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
6: Saatlerimiz 9.08'i gösteriyor ama İstanbul'da bu dakikalarda trafik yükü ne durumda? Şimdi bununla ilgili ayrıntıları öğrenelim. Muhabirimiz Büşra Pişkin aktaracak. Büşra Hanım merhabalar.
7: Merhabalar, hayırlı sabahlar Ekber Bey.
6: Hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. İstanbul'da nasıl bir trafik bekliyor, ayrıntıları sizden alalım.
7: İstanbul trafiği cuma günü olmasına rağmen ve sabah saatleri olmasına rağmen aslında %56 seyriyle iyi bir oranda gibi haftanın sonu olmasına rağmen. Ama tabii bazı bağlantı noktalarında bazı tıkanıklıklar mevcut.
6: Genel olarak yüzde şu dakikalarda hangi seviyede?
7: %56.
6: Pekala. Aktarabileceğin önemli bir not var mı? Güzergahlarda dikkat edilecek noktalar varsa onları da rica edelim.
7: Tabii hemen şöyle detaylara girelim. Avcılar Seferköy tarafı 21 dakika seyrederken Topkapı Çağlayan tarafları 10 dakika civarı. Çağlayan Zincirlikuyu 4 dakikayken Zincirlikuyu Altınuzar'da 5 dakika. Uzunçayır Kozyatağ 6 dakika ama aralarında sanırım en yoğunu Kozyatağ ve Kartal bölgesi yoğunlukta seyrediyor diyebiliriz.
6: Genel olarak D100 üzerinde her zaman bitmeyen bir trafik söz konusu. Köprülere dair ayrıntılar varsa onları da rica edelim.
7: Tabii. Avrasya Tüneli'ne bağlanırken Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru bağlantı noktasında çok hafif bir belki bir yoğunluk seyrediyor diyebiliriz ama Avrupa yakasından Anadolu yakasına bağlanırken yol oldukça açık seyrediyor diyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına bağlanırken bağlantı noktası biraz trafik yoğunluğu var. Fakat Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken aynı yoğunluk söz konusu değil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktasında Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken biraz trafik yoğunluğu var. Fakat Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken trafik yoğun değil. Açık seyrediyor. Ve Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüleri içinde trafiğin oldukça açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Önemli bazı duyurularımız var trafiğin yoğunluğuna sebep olan. D100 Cevizli Bağ Topkapı yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edilecektir. Yine D100 Beylikdüzü ve Büyükçekmece yönü sol şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı. Burada da ekipler mutlaka ilgileniyorlardır diyebiliriz. Onun dışında bir de cuma günü olduğunu ve cuma trafiğini göz önünde bulundurarak yola çıkılmasını tavsiye edebiliriz.
6: Teşekkür ediyoruz bu önemli notlar, ayrıntılar ve tavsiyeler için. Kolaylıklar diliyoruz halde sizlere de.
7: Hayırlı yayınlar.
6: Teşekkürler. İstanbul yol durumu trafiğini ve tıkanan noktaları muhabirimiz Büşra Pişkin paylaştı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendilerine. Yolda da bize kulak veren dinleyenlerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, cuma sabahları diğer sabahlara nazaran biraz daha sakin seyretmekle beraber özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde rekor noktalara ulaşabiliyor tabii. Yoldan bahsetmişken şöyle bir haber var. Eski İstanbul yolu Kocaeli'de yaşayanlar, Kocaeli İstanbul arası seyahat edenler hatırlayacaklardır. Doğa severlerin yeni rotası olduğu şeklinde bir haber söz konusu. Akşam saatlerinde de batı kesimlerde kısmen görülebilir. Kuzey ve iç kesimler parçalı bulutlu. Marmara'nın batısı ve Doğu Anadolu'da Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'da, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevrelerinde, İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde ve Van'ın doğusunda gün içerisinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 27, Çanakkale, düzeltelim, İstanbul 24, Kırklareli 27, Sakarya 28 derece, Afyonkarahisar 22, İzmir 27, Antalya 24, Adana ve Hatay 27, Ankara 22, Eskişehir 24, Düzce 26, Zonguldak 20, Trabzon 17, Artvin 19, Erzurum 15, Malatya 21 ve Şanlıurfa 25 derece. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri de bu şekilde.
5: Döviz ve altın fiyatları.
6: Haftanın son işlem gününde günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 45.36, avro 53.31 lirada, altının gramı ise 6.890 lira seviyelerinde.
5: Akra'da bugün.
6: Birazdan günün sohbetini dinleyebilirsiniz Akra'da değerli dinleyenlerimiz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esak Düşan, hac ibadetinin yapıldığı günleri ve hacının şefaatini anlatıyor. En Güzel Rehber 950'de yayına gelecek İnsan suresinde hangi konular işleniyor? Bunları paylaşacağız. Diğer sureleri de her gün bu vakitte yayına getiriyoruz. Yayınlanmış bölümlere ise Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da Mahmut Esak Göçen hocamızın Cuma sohbeti 10.15'te yayında olacak. Bugünkü sohbetin konusu Zilhicce ve hac ayı ile beraber evi ibadetle şenlendirmek ve tevbe etmek olacak. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de, Dünyadan Salavatlar 11.15'te, Hayatımız En Güzel Örnek 11.40'ta yayına geliyor. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. En Nasir Celle Celaluhu ismi anlatılacak bugünkü programda. Hadisler Deryası saat 15'te, Kur'an-ı Kerim'i yavaş okumak ve Sünnet-i Seniyye'ye uymak bugünkü sohbetin konuları arasında. İlgili takip ettiğiniz programlarımızdan Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Divan Aşk programı ise 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
5: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Akran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam.

bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat içmiş gibi.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Önümüzdeki günler hac ibadetinin yapıldığı günler olması dolayısıyla Peygamber Zişanımız Server-i Kainat Muhammed-i Mustafa Aleyhi Efendimiz Salavat ve Ekmel-i Tehiyat Efendimizin hacla ilgili hadis-i şeriflerinden okumak istiyorum sizlere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki el haccu yükeffiru ma beynehu beynel haccillezi kablehu ve ramadanu yükeffiru ma beynehu ve beyne ramadanellezi kablehu vel cumaatu tükeffiru ma beyneha ve beynel cumaatilleti kableha. Ebu Umame radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hac kendisinden evvelce yapılmış olan öteki hacla aradaki işlenmiş hataların, günahların affına sebep olur. Bir mükeffirdir, yani kefaret olur, siler. Ve Ramazan, kendinden önce tutulmuş olan Ramazan'la bu seneki Ramazan arasındaki günahların

affına sebep olur. Yani kefaret olur. Cuma, daha önceki hafta kılınmış olan cuma ile bu cuma arasındaki günahların affına sebep olur. Yani kefaret olur. Demek ki insan bu ibadetleri yapınca daha öncekilerle aradaki şeyler siliniyor. İlk yaptığı zaman o zamanki günahlar siliniyor. Ondan sonra yaptığı zaman bir evvelkiyle aradaki günahlar siliniyor. Böylece günahsız yaşamaya devam ediyor. Bu bakımdan haccı tekrar tekrar yapmak da önemli, sevaplı bir şey. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şey. Yani 3-5 sene geçince fırsat buldu mu insan tekrar hac etmeli. Tabii bu konuda bizim Türkiye'mizde bir söz yayılmış. Bunu çok kimseler söylüyor. Hacı Efendi bir defa hacca gitmiş, bundan sonra gitmesin. Ne yaptın? Efendim bu parasını hayırlara sarf etsin. Memleketin içinde bu para kalsın. Ama işte bakın, bu ikinci sefer yapılan haccın sevap olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Bu hususta başka hadis-i şerifler de var. Hacı Efendi böyle günahlardan temizlenince, kalbi pırıl pırıl olunca, maneviyatın lezzetini alınca zaten ondan sonra ömrünün diğer kısmında hayırlar yaparak geçiriyor zamanını. Parasını vakıflara bahşediyor, efendim dairesini vakfediyor, cami yaptırıyor, Kur'an kursu yaptırıyor, efendim köprü yaptırıyor, köye su getiriyor. Hayır için vesile arıyor, bahane arıyor. Parasını nasıl, nerede bir hayra sarf eder de efendim nasıl sevap kazanır diye bütün varını yoğunu hayra sarf etmeye çalışıyor. Bu nereden oluyor? Gönlünün iman dolmasından, efendim hac yapmasından, Allah'ın onu affetmesinden, ona güzel duygular vermesinden oluyor. Nice zenginler var ki çevresine hiçbir hayrı yok. Herkes kendisine kızıyor. Bak bu kadar parası var ama bir hayır bırakmadan gidiyor diye efendim darılıyorlar. Neden? Onun içinde iyilik yapma duygusu gelişmemiş. Sonra evet, memleketin parası memlekette kalsın güzel, ama yani böyle ibadetten kısarak mı memleketin parası memlekette kalsın diye düşüneceğiz? Memleketin parası boş yere başka şeylerde gitmiyor mu? Avrupa'ya kumar oynamaya gidenler yok mu? İsviçre'ye kayağa gidenler yok mu? Kongo'ya arslan avına gidenler yok mu? Efendim şöyle bir eğleneceğim, bir dolaşayım Amerika'yı, Avrupa'yı da kürkler alayım, yiyecekler alayım, giyecekler alayım diye oralara gidenler yok mu? Oraya gitmese bile Türkiye'de yabancı mallarına korkunç bir rağbet var. Müthiş bir patlama var. Efendim ithal malı kullanımında diye gazeteler yazıyor. Niye veriyoruz? Yani bizim kendi üretimlerimiz ihraç edilirken bir sürü efendim böyle döviz kaybına sebep olacak yabancı mallar niye kullanalım? Her ülke kendi ülkesinde kendi malını ürettiği, kendi malının satışı için gayret sarf ediyor. Mesela bir Fransa'yı düşünün, Fransa kendi otomobilini kullanıyor. Bakanlıklarında, devlet dairelerinde kendi vatandaşlarının kendi otomobilini kullanmasını istiyor. Fıtıltı halinde bir duygu olarak yaymaya çalışıyor. Almanya öyle. Kendi otosunu, kendisi kullanmak istiyor. Her ülke buna gayret sarf ediyor. Biz efendim Türkiye'de kazanıyoruz. Ziraatten veya imalattan veya ticaretten paralarımızı götürüp başkalarına veriyoruz. Büyük bir israf, korkunç bir döviz kaybı, lüzumsuz bir efendim lüks ve israfa harcama. Bununla uğraşalım. Bu daha önemli. Biraz tasarrufa, biraz tevazuya insanlarımızı sevk edelim. Biraz yerli üretimlerimizi kullanmaya teşvik edelim. Çin'in yaptığı gibi, Japonya'nın yaptığı gibi tasarrufu teşvik edelim. İhracatı teşvik edelim. Böylece bu işi efendim kapatmaya çalışalım. Bir hacının 100 senede, 5 senede bir efendim ibadet yapmak için hacca gelmesi, bahis konusu olunca onun karşısına çıkmak doğru olmuyor. Evet, tabii hacca gelenler böyle. Bir de cuma namazı müjde olarak bu arada veriliyor. Demek ki cumaları da kılmaya çok çok gayret edeceğiz ve cumanın efendim kaçırılmamasına dikkat edeceğiz. Bu hususta iki şey var. Bir, kişilerin cuma namazını kılmakta tembellik etmeyip cuma namazını kılmaları, iş yerini kapatması, dükkanını tatil etmesi, işçilerine de hadi bakalım size müsaade ediyorum, erkenden kapattım bugün cuma, cuma namazını kılın demesi lazım. Yani iş yerinin cuma saatinde kapalı olması dinimizin emri. Açık olursa günah olur. Vezerül Bey, efendim alışverişi bırakın emrine aykırı olur. Böyle olacak. Tabii patronlar kendileri hem camiye gelecekler cuma günü, hem de çalıştırdıkları insanların cumaya gelmesini sağlayacaklar. En büyük patron olan devlet de tabii memurlarına, kendi çalıştırdığı insanlara bunu sağlamalı. Cuma gününe efendim şey yapmamalı, riayet etmeli. Cuma günü

0: saatindeki o saatte efendim memurlarının cuma namazına gitmesini sağlamaya çalışmalı. Bu çok önemli bir husus. Bu hususta kim yardımcı olursa, tabii derece derece mesela valiler saat ayarlaması yaparak cuma namazının efendim memurlar tarafından kılınmasını sağlayabilirler. Böyle bir selahiyet onlarda var. Kim böyle bir ayarlamayla insanların cuma namazını kılmasını sağlıyorsa, tabii kılanların sevabının bir misli onun defterine yazılır, büyük mükafat kazanır. Müftü efendiler de evvel girmiş olan yerlerde cuma vakti biraz tehir ederek cuma namazının kılınmasını, memurların daireden çıktığı saate ayarlayarak onların, öğrencilerin ve memurların girmesini sağlayabilirler. Okullarda da öğrencilerin cumaya gitmesi için o cuma saatinde ders konulmayabilir. İmam Hatip okullarında konulmuyor cuma saatlerine ders. Öteki okullarda da konulmasın, ibadet hürriyetinin gereği olarak öğrenciler cumaya gidebilir. Bu hususta tabii gerekli kanun düzenleme yapmak gerekiyorsa milletvekillerinin de o kanun düzenlemeleri yaparak bu cuma ibadetini kolayca isteyenlerin yapmasını sağlaması çok büyük sevap kazanmalarına sebep olur. Böylece onlar da bütün cuma kılanların sevaplarının bir mislini kazanmış olurlar. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş ki el-Haccu yüşet bi ufi erbaimiyetin min ehli beytihi ve yahrucu min zinubihi eyevni veledettu ümmühü. Hacı Efendi ailesi ve akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkına sahip olur. Şefaat edecek ahirette. Şefaat etmek ne demek? Ya Rabbi bu kusurlu ama sen bunu affet benim hatırım için. Bunun günahlarını bağışla diyecek ve onun cennete girmesine sebep olacak. Şefaat ediyor 400 kişiye. Bir hacı efendi akrabasından, yakınlarından 400 kişiye şefaat hakkına sahip. Demek ki bir kavim, kabile içinde hacca gidecek insanları teşvik etmeli. Aman hacca gidin de biz de istifade edelim demeli. Yani hacca gidemeyenler de 400 kişi ondan istifade edecek olduğu için toplu bir hayra mazhar olma durumu oluyor. Ve yahrucu min zunubihi keyevmi veledettu ümmühü ve hacı efendi günahlarından sıyrılır, tertemiz çıkar. Nasıl keyevmi veledettu ümmühü? Annesinin onu doğurduğu gündeki masum hali gibi. Yani nasıl bebek dünyaya geldiği zaman hiç günah işlememiştir, masumdur yavrucak. Efendim defteri tertemizdir. Daha hiç herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bembeyazdır defteri. Hiç günah yazılmamıştır. İşte hacı da hacı yaptıktan sonra annesinin onu dünyaya getirdiği o ilk gündeki gibi efendim tertemiz günahlardan arınmış olur. Tabii ne yapması lazım? Hacı yaptıktan sonra artık o tertemiz defterini tekrar günahlarla kapkara etmeye çalışması lazım. Sıkı durması lazım. Efendim iyi bir Müslüman olarak yaşamaya gayret etmesi lazım. Tabii burada hatırıma geldi. Bazı kimseler de diyorlar ki ben hacca gitmiyorum. Allah Allah. Bu kadar mükafatları var. Hacca niçin gitmiyorsun? Efendim hac güzel de tamam mükafatları var da ben haçtan geldikten sonra belki kendimi de tamam günah işlerim diye gitmiyorum. Bu çok yanlış bir felsefe. Çok yanlış bir düşünce. Şeytanın bir kandırması. Çünkü iyi bir şey sonradan riayet edemem diye bırakılmaz. Riayet etmek niyetiyle inşallah bundan sonra ben iyi bir insan olurum diye yapar insan. Kusur olsa bile o niyetle yaptığı için efendim hac yapmış olmanın mükafatlarını kazanmış olup bir zarara uğramaz. O bakımdan böyle sakat felsefeleri, bir takım sakat felsefeler var. İşte hacca bir giden bir daha gitmesin veya genç yaşında gitmesin çünkü hacılığına riayet edemez filan gibi şeyler. Bunların hepsi şeytanın efendim uydurduğu, insanların arasına yaydığı, hac yapmasınlar, sevap kazanmasınlar, efendim kendisi gibi cehenneme girip yansınlar diye efendim uğraştığı şeylerdir, vesveselerdir. Bunlara kanmamak lazım. Efendim bu haccın muazzam mükafatlarını elden kaçırmamak lazım. Sevgili akra dinleyicileri, hepinize temenni ediyorum. Hacca gitmeyenler efendim önümüzdeki yıllarda hac kendilerinden nasip olsun. Bu hadislerde okuduğum mükafatlara nail olsunlar. Efendim cenneti kazansınlar. Ahirette akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkını elde etsinler. Attıkları her adımdan, üzerlerine yağan her damladan dereceleri yükselsin. Bu mükafatlara ersinler. Allah-u Teala Hazretleri onları hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Allah hepinizden razı olsun sevgili Akraz dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnsan Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in İnsan Suresini anlatacağız bugün. Medine döneminde indirilmiş, sadece 24. ayeti Mekke'de inmiştir. Toplam 31 ayettir. Adını ilk ayetindeki insan kelimesinden alır. Sure, insanın yaratılışını anlatan ayetlerle başlar ve insanın yaratılış safhaları, kader, kafirlerin göreceği azaplar ve iyilerin tadacağı nimetler anlatılır. Sure, anlatılanların bir öğüt, hatırlatma olduğunu, isteyenin Allah'a giden yolu bulabileceğini, Allah'ın dilediğine rahmetiyle muamele edeceğini, zalimler için de şiddetli bir azap hazırladığını bildiren ayetlerle sona erer. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Reci karargahının ilk karargah yeri olan Menzile'ye getirilişi ve Şık kalelerinin fethedilişi. Natat halkı Yahudilerin en azılı ve en cesaretlilerinden oldukları için İslam karargahı da Natat evlerinden ve hurma bahçelerinden uzakça bir yer olan Reci'ye nakledilmek zorunda kalınmıştı. Natat kaleleri fethedilince Peygamberimiz Aleyhisselam karargahın Reci'den ilk yerine Menzile'ye taşınmasını emir buyurdu. Şık'ın Übey ve Nizar adıyla anılan iki kalesi vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Kulle kalesini fethettikten sonra Şık kalesine geçti. Übey kalesi üzerinde durdu. Sümran kalesi Şık'ın ilk kalesiydi. Sümran bir dağ olup kale onun üzerine kurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Sümran dağının başında namaz kıldı. Sümran kalesi halkıyla da şiddetle çarpıştı. Sümran kalesinden Gazal adında bir Yahudi çıkıp kendisiyle çarpışacak er diledi. Hubab bin Münzir ona doğru vardı, vuruştular. Başka bir Yahudi de meydana çıkıp benimle kim çarpışır diyerek seslendi. Cahş hanedanından bir Müslüman ona karşı vardı. Vurulup şehit oldu. Yahudi yerinde durarak kendisiyle çarpışacak er diledi. Ebu Dücane hemen onun karşısına çıktı. Kendisi miğferinin üzerine kırmızı bir sarık sarmıştı. Önlerinde Ebu Dücane olduğu halde mücahitler hep birden tekbir getirerek hücuma geçtiler ve kalenin içine daldılar. Kalede çarpışan Yahudiler geyikler, keler ve tilkiler gibi duvarlara doğru olanca hızlarıyla kaçmaya başladılar. Soluklarını Şık'ın Nizar kalesinde aldılar. Natat kalelerinden kaçıp kurtulabilenler de Nizar'a gelip sığınmışlardı. İslam süvarileri Sümran kalesinde bir hayli ev eşyası, yiyecek, giyecek şeyler ve davarlar itinam ettiler. Sümran'dan kaçanlar Şık'ın ikinci kalesi olan Nizar kalesinde üstlendiler. Orada son derecede savundular ve korundular. Nizar kalesine mancınıkla taş yağdırılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Sa'd bin Muaz kalesinde ele geçirilen mancınığın onarıldıktan sonra dikilmesini ve Nizar kalesinin taşa tutulmasını emir buyurdu. Mancınığı hazırladılar. Nizar kalesine mancınıkla taş yağdırmaya başladılar. Yahudiler de mücahitleri ok ve taş yağmuruna tuttular. Peygamberimiz Aleyhisselam çarpışan Müslümanların yanında bulunuyordu. Yahudilerin attıkları oklardan biri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elbisesine değdi ve üzerine asılı kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir avuç kum alıp kaleye doğru savuruşu. Peygamberimiz Aleyhisselam yerden bir avuç kum alıp kaleye doğru attı. Yahudiler sarsıldılar ve yere serildiler. Nizar Kalesi'nde alınan esirler ve ganimetler. Nizar Kalesi'nden başka ne Natat'ta ne de Şık'ta Yahudilerin çoluk ve çocuklarından esir edilenler olmadı. Yahudiler Natat'tan çekilince çok sert ve sağlam olan Nizar Kalesi'ndekiler hariç olmak üzere bütün çoluk ve çocuklarını Ketibe Kalesi'ne göndermişlerdi. Yahudi Simak'a karısının teslim edilişi ve kendisinin Müslüman oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Hayber'in fethini çabuklaştırmaya ve gerçekleştirmeye yarayan bilgileri vermiş olan Yahudi Simak'a esirler arasında bulunan karısı Nüfeyl'e teslim edildi. Vatih ve Sülalim kaleleri fethedildiği zaman da Simak Müslüman oldu. Hayber'den çıkıp gitti ve bir daha adı sanı duyulmadı. Bozguna uğrayan Yahudilerin Ketibe kalelerinde üstlenişleri. Natat ve Şık kalelerinde tutunamayan, yenilgiye uğrayan Yahudiler, Ketibe'de, Kamus, Vatih ve Sülalim kalelerinde üstlendiler. İslam mücahitlerine karşı savundular ve korundular. Ketibe, Kamus, Vatih ve Sülalim kalelerinden müteşekkildi. Kamus, Hayber'de bir dağ olup Yahudi Ebil Hukayk'ın kalesi bu dağın üzerinde bulunuyordu. Kamus kalesi çok sert ve sağlam bir kaleydi ve Hayber kalelerinin en büyüğüydü. Kinane bin Ebil Hukayk, Vatih ve Sülalim kalelerinde otururdu. Bu kaleler kapıları açılmaz, üzerlerinden aşılmaz kalelerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunların fethi için mancınık kurdurmak istediyse de bunun tehlikeli olacağını anlayınca vazgeçti. 14 gün kuşatmakla yetindi. Bir müddet içinde kaleden hiç kimse çarpışmaya çıkmadı. Kamus kalesinin Yahudi savaşçıları hazırlanıp kalenin kapısında dikildiler. Kinane bin Ebil Hukayk ok atmaya hazırlandı. Okun yayını çekmek isteyince elleri titremeye başladı. Ok atmaya hazırlanan okçulara da atmayınız diyerek işaret etti. Yüce Allah Yahudilerin kalbine korku düşürdü. Onlar yok olacaklarını anladılar. Kanlarının bağışlanıp sürgün edilmelerini istediler. Kinane bin Ebil Hukayk Peygamberimiz Aleyhisselam'a yanına inip seninle konuşacağım diye Şemmah adındaki Yahudi ile haber saldı. Şemmah'ı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına getirdiler. Şemmah, Kinane'nin elçisi olarak geldiğini haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kinane'nin dileğine olur buyurdu. Ebil Hukayk hanedanından bir cemaat, hep Yesrib, Medine Yahudilerinin kötülük ve yaramazlıkları yüzünden diyerek yakınmaktaydılar. Üzerlerinde anlaşmaya varılıp kararlaştırılan maddeler. Kinane bin Ebil Hukayk, Yahudilerden bazı adamlarla birlikte kaleden indi ve 1. Kalede çarpışma yapmış olan Yahudilerin kanları dökülmemek, 2. Yahudilerin çocukları kendilerine bırakılmak, Hayber'den ve Hayber arazisinden çocuklarıyla birlikte çıkıp gitmelerine müsaade olunmak, 3 ila 5. maddeler, yanlarında birer hayvan yükünden başka bir şey götürmemek, safra ve beyza, altın ve gümüş, menkul ve gayrimenkul bütün mallarıyla yay, miğfer, at, cübbe, zırh, gömlek gibi askeri araç ve gereçleri ve üzerlerindeki elbiselerden başka bütün elbiselerle kumaşları Resulullah'a bırakmak, 6. Resulullah'a bırakılması gereken herhangi bir şeyi gizlememek ve gizleyecek olanlar Allah'ın ve Resulullah'ın eman ve himaye taahhüdünün dışında kalmak üzere anlaşma ve barış yapıldı. Kinane bin Ebil Hukayk bu maddelere bağlı kalacağına yemin etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, eğer siz ganimet mallarından bana teslim etmeniz gereken herhangi bir şeyi benden gizleyecek, gayip edecek olursanız, Allah'ın ve Resulullah'ın eman ve himaye taahhüdünden uzak kalırsınız buyurdu. Kıymetli dinleyiciler, Hayber gazası konusuna devam edeceğiz. Gelecek programımızda görüşmek üzere, esen kalınız.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Hac yaklaşıyor tabii, Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim o heyecan var, o uğurlamalar var. Efendim biliyorsunuz hac işlemlerinin yapıldığı Zilkade bitecek. Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazını orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mina'ya gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin 10'una kadar ki, birinden 10'una kadar ki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız. Sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli sevaplı günlerdendir. Bu günlerde konuşmama başlamazdan önce efendim bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da daha önceki konuşmalarımda da not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu Arefe gününde tutulan oruç. İki senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor. İlginç olan yönü, geçmiş senenin günahları affolur diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bir de gelecek senenin günahları, yani daha henüz işlenmemiş, yaşanmamış olan öndeki günlerin günahlarının bağışlanacağını söylenmesi neyi gösteriyor? Demek ki bir sonraki sene, o Arefe'den sonraki sene mübarek geçecek. Allah ömür verecek. O Müslümanı sağlık afiyetle yaşatacak. Yolunda olacak, şeytana uymayacak, günah işlemeden efendim iyi bir kul olarak yaşayacak demek. Yani esrarengiz bir müjde bu. O benim için çok ilginç. Herhalde dinleyiciler de ilginç bulmuşlardır. Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Kurban Bayramı Arefesinin oruçlu geçirilmesine gayret etsinler. Hacılar için doğru değil, mekruh. Hacılar hac vazifesini yapacaklar. Onların oruç tutması mekruh çünkü yorgunluk oluyor. Oraları sıcak diye duyuyoruz. O sıcaklarda halsizlik, yorgunluk oluyor. Hac vazifelerini yapamıyorlar, hastaneye düşüyorlar. Dinimizde zaten uygun bulmamış hacılar için. Hacıların en güzel işi orada hac vazifesini güzel yapmak. Zikirlerini, ibadetlerini güzel ifa eylemek. Biliyorsunuz hac ve bütün ibadetlerin en önemli parçası, bölümü, bel kemiği, temel direği diyelim, zikirdir. Yani orada Arafat'ta La ilahe illallah diyerek, tevbe istiğfar eyleyerek, zikrederek, Kur'an okuyarak vakitlerini geçirirler. Onlar oradan çok büyük sevap alacaklar. Hacca gitmeyenler de oruç tutarak o sevabı kazansınlar. Tabi Arefe'ye kadar ki, bayrama kadar ki günlerde de efendim çok ibadetlerle, sadakalar vererek, hayırlar yaparak güzel geçirmeye dikkat etsinler. Evlerini efendim böyle Ramazan'da olduğu gibi canlı tutsunlar, efendim canlandırsınlar, ibadetin zevki şevki nurlandırsın evleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Buhari, Müslim gibi kıymetli kaynakları naklettiğine göre Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ten buyurmuş ki meselül beytillezi yüzkerullahu fihi vel beytillezi la yüzkerullahu fihi meselül hayy vel meyyit. Yani içinde Allah'ın anıldığı, zikredildiği bir ev ile içinde Allah'ın anılmadığı, zikredilmediği bir ev neye benzer? Diriyle ölüye benzer. Yani içinde Allah anılan ev canlı gibidir, hayat sahibi gibidir. Efendim içinde Allah'ın adı anılmayan ev de ölmüş gibidir, ölü insan gibidir. Bu çok önemli bir şey. Evlerimizi zikrullahla, ibadetle, mübarek faaliyetlerle, ilimle, irfanla canlı birer yuva haline, pırıl pırıl efendim böyle dipdiri yuva haline getirelim sevgili dinleyiciler. Evinizde topluca ibadetin, zikrin, keyfinin, zevkini yaşamaya alışın. Sorun, soruşturun, öğrenin. Bunu nasıl yapacağınızı düşünün. Mesela zikrin çeşitleri, bir çeşidi Kur'an okumaktır. Mesela evde birisi Kur'an-ı Kerim okur, ötekiler dinler. Böylece evin içinde zikrin zevki, şevki, keyfi, safası efendim yaşanmış olur. Sonra hadi bakalım çocuklar hep beraber efendim bin bir tane ihlas okuyalım. Alın bakalım ellerinize tesbihi. Siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun. İşte buyurun bir kulüvallah okumak zikri. Veyahut hadi bakalım 70 bin kelimeyi tevhid, la ilahe illallah çekelim. Hadi bakalım siz şu kadar alın, siz şu kadar alın. Bir hafta içinde bunu bitireceğiz filan gibi. Hasılı evi manevi bakımdan mamur hale getirmek lazım. Benim tanıdığım eski arkadaşlar vardı. Şuurlu arkadaşlar, zarif arkadaşlar, tatlı arkadaşlar. Böyle evlerini kandil gecelerinde, mübarek gecelerde camlarını filan süslerlerdi. Neden? Yani bu ev niye böyle süslenmiş diye herkes merak etsin, anlasın diye. Almanlar dinlerine, örflerine, kiliselerine, efendim tarihlerine, tarihi binalarına o kadar kuvvetli bir şekilde sahipler ki doğrusu yani bizde niye bu kadar değil diye ben üzülüyorum efendim. Bunlarınkini takdir ediyorum. Bizdeki ihmallere de çok üzülüyorum. Ecdadımızın eserlerini korumamız lazım, hatıraları korumamız lazım. Güzel günleri kendi keyfimize, ölçümüze göre yaşamamız lazım. Efendim mesela bir canlı mukayeseyle, karşılaştırmayla anlatalım. Yılbaşını kutlamak bize dışarıdan gelmiş bir adet yani. Dedelerimiz bunu kutlamazlardı. Yılbaşını da bilmezlerdi, kutlamazlardı da. Yılbaşı Avrupalılar için kutsal bir dönem, kutsal bir tatil. Hazreti İsa aleyhisselam, tabii bizim de sevdiğimiz, saydığımız bir peygamber ama efendim Hazreti İsa'nın o dikilen çam ağacına ineceğini düşünüyorlar. Ağacı süslemelerinin sebebi dini. Halbuki öyle bir şey bahis konusu değil. Şimdi Hristiyan adetlerine uymamayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Çünkü köklü ve doğru olan şeyleri yapması lazım Müslümanın. Yılbaşı kutlaması adeta gazetelerin, televizyonların, halkın, efendim böyle dini tahsil almayan, dini şuura kavuşamamış kimselerin sanki milli bir bayrammış gibi, sanki yüzyıllardır kutlanıyormuş gibi kutladığı bir şey haline geldi. Halbuki onu özellikle yapmamak lazım. Çünkü kendi örfümüz ve adetimize bağlanmazsak başkalarını taklit ede ede eririz, kayboluruz. Ben şimdi burada yine bir şey duydum. Fransa'da Fransızca karşılığı olan yabancı bir kelimeyi ahali kullanırsa ceza koyacaklarmış. Büyük cezalar tespit edildiği takdirde, mesela radyoda konuştu, televizyonda konuştu veya efendim gazetede yazdı, dergide yazdı veya bir nutukta herkesin, şahitlerin huzurunda konuştu, ceza yazacaklarmış. Bunun için Fransızların

eski eserler Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, Danimarka'nın, Amerika'nın müzelerini süslememeliydi. Bizde kalmalıydı. Yani biz şeylerin korunmasını istiyoruz. Kendi ecdadımızın her şeyinin, tarihimizin korunmasını istiyoruz ve Almanya koruyor. Köyleri buram buram tarih kokuyor. Binalar aynen korunmuş. Yani böyle betonarme bina yığınları değil, oraya mahsus. Kıyafetleri aynen. Başlarında şapkalar var. Eski minyatürlerde, resimlerde görünen insan kıyafetleri. Pantolonları kısa dizlerine kadar. Çorapları efendim yukarıya çekilmiş. Efendim şapkalarında tüy var vesaire. Yani biz öyle bir şey yapsak herkes yamuk yamuk bakar. Ters ters bakar. Kızar. Allah Allah, hangi çağda yaşıyoruz? Ecdadımızı seviyoruz. Benliğimizi korumaya çalışıyoruz. İlmimizi, irfanımızı, medeniyetimizi kıymetine herkese göstermemiz lazım. Gösterince de güzel oluyor. Emin olun, keşke İstanbul'daki, efendim Türkiye'deki her şeyimiz, köyümüz, efendim evimiz, giyimimiz, kuşamımız, keşke evimizin içindeki mobilyalar, keşke üstümüzdeki kılık kıyafet, keşke örflerimiz, adetlerimiz, yemeklerimiz aynen korunsaydı. Bütün dünya bize böyle, bizi seyretmek için akın akın gelirdi. Ya bunlar değişik bir medeniyetin mensupları, bunlar nasıl insanlar diye gelirlerdi. Yani tarihin kıymetini bilmek lazım. Bu arada da tabii bunların niçin açtığımızı tekrar hatırlayalım. Evimizde bu güzel günleri ailece yaşayalım. Yaşamaya alışalım, öğrenelim. 10 günlük bir bayram geliyor. Hocam, bu takvimlerde yazılı bir bayram değil. Hiç kimse şimdiye kadar söylemedi. Sen nereden söylüyorsun derseniz, hadis-i şeriften söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 10 günün çok sevaplı günler olduğunu, bu 10 günde yapılan ibadetlerin çok kıymetli olduğunu bildiriyor. Efendim ibadeti, zikri, orucu tavsiye ediyor. Hayrı hasenatı tavsiye ediyor. Ben de onun için tavsiye ediyorum. Kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Hadis kitabını açıyorum. Unutulmuş da olsa güzel şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unutulmuş güzel adetlerimizi canlandırmak istiyorum. Eski eserlerimizi korumak istiyorum. Cihanın bizi sevmesini, saymasını sağlayan, herkesin hayranlığını toplayan güzelliklerimizi korumak istiyorum. Evet, onun için 10 günü hadi bakalım. Efendim Ramazan gibi evde güzel, belli olacak şekilde süslemelerle, davranışlarla, yaşam şekliyle, zikirle, Kur'an'la efendim tatlı şekillerde yaşayalım aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Gelelim efendim bugün okumak istediğim öteki hadis-i şeriflere. Ebu Derda radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş. Bu da biraz çocukları, biraz da yaşlıları ilgilendiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Meselüllezî yeteallemul ilme fî sigarihi kennakşi alel haceri ve meselüllezî yeteallemul ilme fî kiberihi kellezî yektubu alel ma." Şimdi ben bunu başka edebi kitaplarda, eski el yazması eserlerde buna benzer sözler okumuştum ama hadis-i şerif olarak ilk defa duymuş oluyorsunuz bunu. Demek ki o güzel sözlerinde kaynağı hadis-i şerif imiş. Efendimiz buyuruyor ki, küçükken ilim öğrenen insan, taşın üzerine kitabe yazan, nakış yapan, taşın üzerine kazıyarak efendim yazıyı, nakışları yapan insan gibidir. Yani aklına, hafızasına öğrendiği ilimler kitabe gibi kazınır. Yani kitabelerde nasıl Romalılardan kalma kitabeler, Abbasilerden kalma efendim anıt, efendim bilmem caminin üzerindeki yazı filan diyoruz. Taşı oldu mu kalıyor ve okunuyor. Çünkü taş dayanıklı bir malzeme, derin derin kazılmış olunca içine, üstüne kalıyor. Küçükken öğrenilmiş ilim taşın üzerine yapılmış şekiller gibidir, yazılar gibidir, nakışlar gibidir, kalıcıdır yani, çok hatırında kalır. Ve meselüllezî yeteallemül ilme fî kiberihî, yaşlandığı zaman ilmi öğrenirse insan, o zaman kellezî yektubu alel mâ, suyun üzerine yazı yazmış gibi olur. Daha yazarken efendim harfler kayboluyor çünkü satıh düzleniyor. Kum olsa kalacak biraz. Kum üzerine yazı yazmak gibi desek, işte yağmurda, rüzgarda kum efendim düzlenecek. O yazılar çabucak kaybolacak. Bir mevsimde kaybolacak, bir haftada kaybolacak. Ama yaşlılıkta ilim öğrenmek suyun üzerine yazı yazmak gibi deyince, öğrenirken unutulacak demek. Hakikaten insan yaşlandığı zaman, Allah tabii sıhhat afiyet versin, güç kuvvet versin, hafızası canlı olsun. İnsan Müslümanca yaşarsa hafızası da canlı olur. Efendim küçükten beri Kur'an'ı ezberle demişse efendim

hafızasını kullanmışsa, yaşlandığı zaman da o canlı hafıza devam eder, dinç kalır, ihtiyarlamaz, bunamaz, efendim, tatlı bir insan olur. Bizim mütedeyyin böyle erbab-ı hal dediğimiz efendim böyle arif ihtiyarlar cihanı fethediyorlar. Yani bir Mevlevi şeyhi rahmetli Almanya'ya gelmiş. O kadar beğenilmiş ki etrafına Almanlar toplanmışlar. Ağızları açık hayret içinde o ihtiyar adamın zarafetine, yani Mevlevi şeyhinin tatlı davranışlarına, güzel sözlerine, nezaketine, inceliğine, efendim bilgisine, ilmine, irfanına hayran kalmışlar. Yani Mevlevi şeyhi Almanya'yı, Almanların gönüllerini fethetmiş. Demek ki İslamca olunca her şey güzel oluyor. Ama bu hadis-i şeriften bizim çıkartmamız bir ders varsa diyeceğiz ki çocuklarımıza küçükken ilmi öğretelim, İslam'ı öğretelim. Hatta 4 yaş, 4 ay, 4 günken başlatırlar, bazıları getirirler. Hocam şuna bir besmele çektir, Rabbi yesiri öğret, bu yaşta başlasın filan diye. Tabii küçükten çocuk öğrenmeye başlıyor. Aslında çocuk doğduğu andan itibaren cihanı öğrenmeye başlıyor. Yavaş yavaş tanıyor. Annesini tanıyor, annesinin tebessümünü tanıyor. Efendim, çevreyi tanıyor derken yavaş yavaş bilgileri birikiyor. Çocuğu doğmadan önce terbiye etmeye başlamak lazım. Doğduğu zamandan çok dikkat etmek lazım. Çocuğun yanındaki sözlerine, hareketlerine, çocuğa karşı davranışlarına insanın çok dikkat etmesi lazım. Çocuk çünkü her an bir şey öğreniyor. Çocuğa ihtimam edersiniz, gayet terbiye olarak yetiştirmek istersiniz. Çocuk bir gün sokağa çıkar, parkta oynarken edepsiz çocuklardan iki tane kötü söz duyar, eve de gelir onu pat diye onu söyler. Neden? Hiç duymadığı bir sözdür, merak etmiştir. Aklına hemen takılmıştır. Çünkü hemen alıyor. Teyp gibi alıyor, efendim resim gibi alıyor, hatırında kalıyor. Demek ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye çok dikkat edelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, küçükten öğretelim. Daha okula gitmeden öğretelim. Ben şimdi tavsiye ediyorum kardeşlerime, özellikle teşvik ediyorum. Çocuklarımızı anaokullarımıza verelim diyorum. Çocuk anaokulunda yetiştiği zaman, yuvada yetiştiği zaman içtimai hayata, yani toplu yaşamaya daha iyi intibak ediyor. Birçok şeyi daha güzel öğreniyor. Mürebbiyenin, terbiyeci hanımın elinde efendim daha güzel şeyler öğreniyor. Belki evde annesi mutfakta iş yaparken çocuğuna bakamıyor. Belki çocukların sayısı çok olduğundan efendim onun terbiyesi ihmale uğrayabiliyor. Onun için çocukları küçükten yetiştirmeye başlayacağız. Dinini öğreteceğiz. Efendim güzel güzel efendim ibadetleri yapmasını sağlayacak bilgileri öğreteceğiz. Ahlakı öğreteceğiz. Bakın çocuk buluğ yaşına, yani 10-12 yaşına gelmeden önce haramları, helalleri öğrenmeli, günahları, sevapları bilmeli, ezbere bilmeli. Duvarlarımızda bunlar böyle satır satır yazılı olmalı. İçki haram, efendim faiz haram, yalan haram, zulüm haram, efendim diye, yani hem görünür şeyleri hem de görünmez değerleri çocuklara tanıtmamız lazım. Küçükten olması lazım. Ama bazen küçükten olmuyor da çeşitli mahrumiyetler veya ihmaller veya hayatın cilveleri. Adam sonradan aklı başına geliyor, Müslümanlaşıyor, öğrenmeye çalışıyor. Tabii o da iyi, o da sevap. Ama artık hafızasında kalmıyor. Çünkü her yaşın kendine göre çileleri var, sıkıntıları var, vasıfları var. O zaman hafızasında kalmıyor. Küçükken sokakta bir defa duyduğu sözü unutmuyor ama büyüdüğü zaman 10 defa, 100 defa söylenen şeyi unutuyor. Ama burada yine ben cesaret verici bir şey söyleyeyim. Bir şey tekrar edildiği zaman öğrenilmiyor gibi görünen şeyler de öğrenilmeye başlanır. Benim hafızam zayıfladı, artık ezberleyemiyorum diyen bir insan da hafızasını çalıştırma biraz eğildiği zaman hafızası işlemeye başlar. Yani işlemiyor gibi olan şey, paslanmış gibi olan şey yağlanırsa tekrar çalıştığı gibi çalışmaya başlar. İlmi küçükten öğrenmeliyiz. Küçükten öğrenmemiş isek büyüdüğümüz zaman da ihmal etmemeliyiz. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışmalıyız ama küçükken öğrenilen ilim çok kıymetlidir. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye dikkat etmeliyiz. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiz lazım. Sonuncu 3 hadis söyleyip biraz da sözü uzatmış olmak istemiyorum. 3 hadis söyleyip kapatmak gerekirse, insanlar hata edebilir, hatalarından dönmesi lazım. Bu dönmenin ne kadar güzel olduğunu anlatan bir hadis-i şerifle Abbas
radıyallahu anh, Peygamber

0: Efendimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Meselü hazihi şecereti meselül mümin zekşe arra min haşiyetillahi azze ve celle vakat anhu zünubuhu ve bakiyet lehu hasenatu buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Manayı münifi şöyle bu hadis-i şerifin: bu ağacın durumu mümine benzer. Demek ki bir böyle yaprakları dökülen bir ağaç gösterdi Peygamber Efendimiz o anda etrafında bulunan ashabına. Şu ağacın durumu mümine benzer. Mümin Allah korkusundan ürperdiği zaman, efendim tüyleri ürperdiği zaman, efendim aziz ve celil olan Allah'ın korkusundan, onun günahları bu ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökülür, günahı kalmaz üstünde. Ve bakiyet lehu hasenatuhu, günahları gider de defterinde sevapları kalır buyuruyor aziz ve sevgili kardeşlerim. Demek ki gafur ve rahim olan, hatta erhamür rahimin sıfatını daha çok hatırlamamız lazım. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, kul kusur etti diye onu kahretmiyor. Hatasını anlarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'a karşı yaptığı suçu anlayıp da tevbeye dönerse, vazgeçmeye yönelirse, pişmanlık duyarsa, tüyleri ürperirse, efendim cildi efendim ürperirse, efendim tüyleri diken diken olursa, ne yaptım ben, niye yaptım, hay Allah derse, o zaman şu ağacın yaprakları sapır sapır takır takır yere sonbaharda döküldüğü gibi, efendim günahları dökülür böyle bir kişinin, geriye iyilikleri kalır buyuruyor. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, hayatta hata etmeyen insan olmaz. Hata eder, suç işler, mahkemeye düşer, mahkum olur, hapse girer, ceza çeker, olsun. Yani insan insandır, hata ediyor, etmemesi lazım ama hata etmiş insanları kurtarmamız lazım. Suçluyu toplumdan itmememiz lazım. Hatalının hatasını anlayıp hatadan dönmesini sağlamalıyız. Hayata onu kazanmaya, topluma kazanmaya çalışmalıyız. Faydalı insan haline döndürmeye çalışmalıyız. İslam bunu yapıyor. Eğer bir insan pişmanlık duyarsa, Allah korkusunu hissederse, Allah'ın büyüklüğünü duyarsa, kendisinin ona güzel kulluk yapması gerektiğini ve bunu yapmakta kusur olduğunu anlarsa, o zaman günahları dökülüyor. Allah affediyor. Efendim iyilikleri kalıyor. Demek ki tefekkür işte dediğimiz şey, tefekkür gibi ibadet olmaz. En kıymetli ibadetlerden birisi de düşünmek, tefekkür etmektir. İnsan demek ki düşünecek. Ben gençliğimi nasıl geçirdim? Mesela düşünüyorum ben, toplumumuzu inceliyorum, uzaktan inceliyorum, yakından inceliyorum. Biraz toplum ilimleriyle ilgili bir ilim adamı olduğum için, yani ruh halleriyle, toplum halleriyle, ahlak ile, din ile, iman ile, insanın maneviyatı ile ilgili, efendim konularla ilgilenen bir uzman olarak toplumdaki insanların durumlarına bakıyorum. Yani suçlunun neden suç işlediğini, çok aykırı fikri söyleyenin niçin söylediğini anlamaya çalışıyorum. Onun yerine kendimi koyuyorum ve hatasının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, insan hata yapabilir. Tamamen dine karşı olabilir. Dindarlara kızabilir. Efendim onlara elinden geldiğince her fırsatta kötülük yapmak isteyebilir. Ama şöyle düşündüğü zaman, dur bakalım bunlar ne diyor diye anlamaya çalıştığı zaman, işi mantığa döktüğü zaman, mantık güzel bir şey. Akıl Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sorup soruşturduğu zaman, düşündüğü zaman gerçeği bulabilir. Hele hele iyi niyetle gerçeği arıyorsa, ya Rabbi ben gerçeği istiyorum, gerçek neyse bana onu buldur derse, Allah ona gerçeği bulduruyor. Yani nasıl bulduruyor? Adam mesela gayrimüslim. Mesela Afrika'da bir kabilenin reisinin oğlu, gelmişler Avrupalılar ona Hristiyanlık güzel diye anlatmışlar. Hristiyan yapmışlar, papaz okuluna almışlar. O da Hristiyanlık gerçek din diye Hristiyanlık için çalışmaya karar vermiş. Hayatını bu işe vakfetmiş. Papaz olmuş, papazlıkta yükselmiş. Kabile reisinin oğlu olduğu için kavmi kabilesi kendisini seviyor. Onlara Hristiyanlığı anlatmış vesaire. Fakat aşk ile, şevk ile, iyi niyetle Allah'a hizmet edeceğim diye yapıyor. Bu iyi niyetinden dolayı Allah ona üç defa rüyasında Resulullah Efendimiz gösteriyor. Hatta kendisi hayret ediyor. Diyor ki yani ben bu adamı sevmiyorum. Niye bu benim rüyama giriyor? Niye rüyada çok sevimli? Niye ben ona böyle kalbim ona akıyor diye ısınıyor diye rüyadan sonra uyandığı zaman kendine kızıyor. Ama sonunda efendim işte İslam'ın gerçekliğinin olduğunu anlıyor, Müslüman oluyor. Bu neden? Niyeti iyi olduğu için. Yani insan iyi niyetle gerçeği bulmak isterse çok yanlış bir noktada olsa bile Allah ona doğru yolu gösterir. Onun için iyi niyetli olun, gerçeği bulmaya çalışın. Başka başka fikirlerde iseniz karşı tarafı da anlamaya çalışın. Efendim bilimsel düşünmeye alışın. Tarafkiri düşünmeye değil de yandaş olarak, yanlı olarak düşünmeye değil de bir taraf olarak gerçeği bulmak azmiyle, niyetiyle, temiz niyetle düşünmeye çalışın. O zaman Allah gerçekleri buldurur. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi gül gülistan eylesin. İnsanları her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akrat dinleyicileri.
1: Cuma sohbeti. Değerli akrat dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni. Okudukça.

Merhaba efendim. Son olarak İsra ve Miraç hadisesine bir giriş yapmış ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nün Mekke'den Kudüs'e gidişini anlatan ayeti okumuştuk. Şimdi kaldığımız yerden bu önemli hadiseye devam ediyoruz. 23. bölüm. Yola hazırlık. Normal yapıdaki bir insanın peygamberliğin maddi ve manevi ağırlıklarına dayanması mümkün değildi. Özellikle azap ayetlerinin vahyedilmesi sırasında oluşan ağırlık dayanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Daha önce de gördüğümüz gibi Maide suresi peygamberimize deve üstündeyken gelmeye başlayınca Adba adındaki devesinin bacakları vahyin ağırlığından ötürü iki yana yayılmış, neredeyse kırılacak hale geldiği için deve dayanamayarak yere çökmüştü. Peygamberimiz o vahiyler hakkında bu şekilde hangi vahiy geldiyse hepsinde de sanki ruhum alınıyormuş gibi oldum demişti. Allah Resulü belki de bu sırlardan ötürü ilki 5 yaşında olmak üzere melekler tarafından 4 kez ameliyat edilmiş ve manevi ağırlıklı bu ameliyatlarla peygamberlik yüküne hazırlanmıştı. Sonuncu ameliyatsa Miraç'tan biraz önce yapıldı. Çünkü peygamberimiz bu yolculuğu sırasında hiçbir insanoğlunun görmediğini görecek, girmediği yerlere girecek, duymadığı sesleri duyacaktı. Musa peygamber Rabbimizin sadece sesini binlerce perde ve engel arkasından duymasına rağmen dili tutulmuş, ayakta duramamış, en nihayet yıkılıp bayılmıştı. Cebrail aleyhisselam Miraç gecesinde inip Allah Resulü'nün göğsünü yardı, kalbini çıkarıp zemzemle yıkadı, daha sonra da göğsünü kapattı. Burak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine ilk önce rüyalarla hazırlanmış, Hazreti Cebrail'i de ilk olarak rüyasında görmüştü. Daha sonra peygamberimiz Hazreti Cebrail'i bir sahabi suretinde gönderdi. Böylece Allah Resulü rahatlatıldı. İsra yani gece yolculuğu sırasında da buna benzer bir tecelli yaşandı. Peygamberimiz hiçbir insana yabancı gelmeyen ve Burak adıyla bilinen beyaz renkli ve koşumlu eğerli bir binek vasıtasıyla Mekke'den Kudüs'e yolculuk etti. Burak şimşek hızıyla gitmekteydi. Ayaklarını gözün görebildiği son noktaya basardı. Peygamberimiz ona bindikten sonra Hazreti Cebrail ile birlikte Mescid-i Aksa'ya hareket etti ve yolun bir bölümünde inerek namaz kıldı. Cebrail aleyhisselam, namaz kıldığın bu yer Musa peygamberin Rabbi ile konuştuğu Sina dağıdır dedi. Biraz sonra Kudüs'e ulaştılar. Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya girdi. O güne kadar gelen peygamberler Yüce Allah'ın izniyle burada toplanmıştı. Efendimiz onlara imam olup iki rekat namaz kıldırdı. Miraç yolculuğu başlamak üzereydi. Peygamberimiz kılınan namazdan sonra yaşadıklarını şöyle anlatmaktaydı. Namazdan sonra Miraç'a çıkarıldım. Ben şimdiye kadar ondan güzel bir şey görmemiştim. O öyle bir güzelliktir ki insanlar ölüm anındayken bile onu görecek olsa gözlerini bir an bile ayıramazlar. İnsanların ruhları gökleri oradan çıkarılır. Rabbim beni Cebrail'in kanatları üzerine kendi makamına kadar çıkardı ve gök kapılarından Hafaza diye anılan yere kadar yükseltti. Hazreti Cebrail peygamberimizi birinci kat sema tabakasına çıkardığında orada sağına baktıkça gülen, soluna baktıkça ağlayan bir kişiyi gösterip ona selam vermesini istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiği zaman o kişi selamı alıp "Hoş geldin, Safa geldin, Salih peygamber, Salih oğlum" dedi. Peygamberimiz bu kişi kimdir diye sorduğunda Hazreti Cebrail, bu kişi insanların atası Adem peygamberdir. Sağ ve solundaki karaltılar da onun soyundan gelen insanların ruhlarıdır. Sağındaki ruhlar cennetlik, solundakilerse cehennemliktir. Bu yüzden sağına baktıkça güler, soluna baktıkça ağlar dedi. Peygamberimiz daha sonraki tabakalarda Hazreti Yahya, Hazreti

İsa, Hazreti Yusuf, Hazreti İdris, Hazreti Harun, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim peygamberle görüştü. Bu peygamberler içinde Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem en çok benzeyen atası Hazreti İbrahim'di. Peygamberimize hitaben, ümmetine benden selam söyle ve onlara de ki cennete fidan dikmeyi çoğaltsınlar. Çünkü cennetin toprağı hem geniş hem de güzeldir. Üstelik düzdür, suları da tatlıdır dedi. Peygamberimiz, cennete dikilecek fidan nedir diye sorduğunda Hazreti İbrahim, cennete dikilecek fidan Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber demektir buyurdu. Namaz sonlarında tekrarladığımız bu cümlenin anlamı, Allah her noksandan münezzehtir. Akla gelebilecek bütün kötü sıfatlardan uzaktır. Her türlü şükür ve övgü ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet ancak Allah'ındır ve onunladır şeklindedir. Sidretül Münteha. Peygamberimizin bildirdiğine göre Cebrail aleyhisselam onu yükselte yükselte Sidretül Münteha'ya kadar götürdü ve kendisi geri döndü. Burası Efendimizin dışında yeryüzünden semaya çıkanların ulaşabileceği en son noktaydı. Ve Allah'ın yarattığı canlıların tamamı ister melek ister peygamber olsun buranın güzelliğini tarif etmekten acizdi. Şehitlere ayrılan Cennetül Meva da buradaydı. Sidretül Münteha'ya ulaştığında Allah Resulü için cennetten yemyeşil bir ipek döşek getirildi. Refref adıyla bilinen bu binek bütün ufku kaplıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bineğin üzerinde yükseltilerek Rabbine yaklaştırıldı. Peygamberimiz kendisinden bütün sesler kesildiğinde Cenab-ı Hakk'ın "Korkma ey Resulüm, yaklaş" buyurduğunu işitti. Ve nihayet hiç kimsenin hiçbir zaman ulaşamadığı ve ulaşamayacağı bir yakınlık makamına ulaştı. Miraç'tan döndüğünde ben Rabbimi gördüm buyurmuş, daha sonra da kendisini Sidretül Münteha'ya kadar yükselttikten sonra geri dönen Cebrail'in Allah korkusu ve saygısından ötürü eskimiş deve çuluna döndüğünü söylemişti. Cennet. Rabbi ile görüştükten sonra Hazreti Cebrail tarafından cennete getirilen peygamberimiz burada gördüğü güzellikleri daha sonra sahabilerine anlatırken cennet köşklerinin inci, yakut, zebercit gibi en değerli mücevherlerden yapıldığını, su kenarlarında göz kamaştırıcı güzellikte köşkler bulunduğunu, toprağın bile misk gibi koktuğunu söylemişti. Peygamberimiz her iki kıyısında da inciden yapılmış kubbeli köşklerin yer aldığı bir ırmağı görünce "Ya Cebrail bu nedir?" diye sordu. Hazreti Cebrail de "Ya Resulallah bu ırmak Yüce Allah'ın size peygamber ümmetine ihsan edeceği Kevser ırmağıdır" dedi. Peygamberimizin baldan tatlı ve sütten beyaz diye tarif ettiği bu ırmağın suları inci ve yakuttan oluşan çakıllar üzerinde akmaktaydı. Peygamberimiz vefatına yakın günlerde yaptığı veda konuşmasında "Ey Müslümanlar, içinizden cennetteki Kevser ırmağına ulaşan ilk kişi ben olacağım ve sizleri orada bekleyeceğim. Sizinle buluşma yerimiz orasıdır. Şu anda o havuzu görüyorum" demişti. Ve cehennem. Allah Resulü dünya semasındayken kendisini güler yüzle karşılayan meleklerin arasında yüzü hiç gülmeyen bir melek gördü. Hazreti Cebrail onun cehennem meleği Malik olduğunu söyledi. Peygamberimiz cehennemi görmek istediğinde Hazreti Cebrail "Ey Malik, Muhammed aleyhisselama cehennemi göster" dedi. Allah Resulü kaynayıp kabaran cehennemi ve oradaki azaplardan bir kısmını görünce ürkerek geri döndü. Bu yüzden ümmetine "Eğer benim bildiklerimi sizler de bilseydiniz muhakkak ki az güler çok ağlardınız" dedi. Miraç tamamlandığında Allah Resulü tekrar Burak'a binerek Mekke'ye döndü. Bu ilahi yolculuk yatsıyla sabah namazı arasında gerçekleşmişti.

yolculuk hediyesi. Kıymetli Resulünün Sidretül Münteha'ya kadar yükseltip huzuruna alan Rabbimiz, ona ölümün, üzüntülerin, sıkıntıların ve korkuların olmadığı cennetini gezdirerek bizleri ne kadar muhteşem güzelliklerin beklediğini, cehennemini gezdirerek de imansızlık ve itaatsizliğin ne büyük bir felaketle sonuçlanacağını göstermişti. Allah Resulü Miraç'tan dönerken cennetteki ebedi hazinelerin anahtarı olan bir hediye getirdi ki o da namazdı. Daha sonra namaz kılan Müslümanların bir anda ve ruhen Allah'ın huzuruna çıkacağını, onunla görüşeceğini, ahirette ise yine namaz sayesinde cennete uçacaklarını müjdeledi. Namaz müminin miracıdır sözleriyle bu gerçeğe işaret ediyordu. Allah Resulüne peygamberlik geldiği gün Cebrail aleyhisselam tarafından talim edilen namaz artık diğer Müslümanlar için de farz kılınmıştı. Hazreti Cebrail ertesi sabah peygamberimizin yanına geldi ve namaz vakitlerini göstermek için onunla birlikte namaz kıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya doyamazdı. Özellikle gece yarısında kıldığı teheccüd namazları için farzlardan sonraki en makbul namaz gece yarısında kılınanlardır. Gece içinde öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kimse o saate rastlar da dünya ya da ahiret için hayırlı bir şey isterse Allah istediği şeyi ona mutlaka verir. Bu her gece böyledir buyurmuştu. Daha sonra da Yüce Allah'ın kullarına gecenin son saatlerinden daha yakın bulunduğu bir zaman yoktur. Cenab-ı Hak gecenin üçte ikisi geçtiğinde bana dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Benden bir istekte bulunan yok mu? Onun istediği şeyi vereyim. Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim buyurur dedi. Diğer peygamberler de namaz kılıyor muydu? Allah nazarında geçerli tek din İslam dinidir. Çünkü Rabbimiz İslam dininden başka bir din arayanların dinleri asla kabul edilmez. Onlar ahirette hüsrana düşecek olanlardır buyurmuştur. Bu yüzden gelmiş geçmiş bütün peygamberler İslam dinini yaymak için uğraşmış ve bu dinin en önemli ibadeti olan namazı kılmışlardır. İbrahim ve İsmail peygamberler de namaz kılıyorlardı. Kendilerinden sonra gelecek nesillerin de namaza devam etmesi için dua etmişlerdi. İshak ve Yakup peygamberler de namazı bırakmazdı. Şuayb peygamberin çok namaz kılması, kavminin kendisiyle alay etmesine yol açmıştı. Musa peygambere namaz farz kılınmıştı. Hatta namaz kılmaları için İsrail oğullarından söz alınmıştı. Hazreti Lokman, Hazreti Zekeriya ve Hazreti İsa peygamber de namaz kılıyorlardı. Peygamberimizi yalnız bırakmaktan korkan sahabiler, Miraç yolculuğu sırasında onu bulamadılar ve dört bir yana dağılıp aradılar. Hazreti Abbas, yeğeninin ismini yüksek sesle bağırıp duruyordu. En nihayet Mekke dışına çıktı ve Zituva denilen yerde kendisine rastladı. ''Ey kardeşimin oğlu, nerelerdeydin? Bütün gece seni arayıp durduk.'' dedi. Peygamberimiz ise ''Mescid-i Aksa'ya gittim.'' buyurdu. Hazreti Abbas şaşırıp kaldı. ''Bu gece mi gittin?'' diye sordu. ''Evet, bu gece içinde gittim ve döndüm.'' dedi. Hazreti Abbas ''O halde senin başına bir hayır gelmiştir.'' deyince ''Evet, başıma hayırdan başka bir şey gelmedi.'' dedi. Peygamberimiz İsra ve Miraç mucizesini müşriklere bildirmek isteyince Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani ''Ya Resulallah bunu müşrikler duymasın seni yalanlayıp üzerler.'' dedi. Peygamberimiz böyle bir mucizeyi saklayamazdı. Her şeyi göze alıp onlara haber verdi. Müşrikler ''Bunun gibi bir yalan işitmedik. Çünkü biz Kudüs'e ancak bir ayda varır bir ayda da döneriz. Üstelik bu arada develeri koştururuz.'' dediler. Ebu Cehil alaycı bir tavırla ''Demek Kudüs'e gidip aynı gece döndün ha? Bunu herkese söyle de duysunlar.'' dedi. Peygamberimiz yanına gelen diğer müşriklere de aynı şeyi söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'e koşup İslam dininden döneceğini umarak duyduklarını anlattılar. Hazreti Ebu Bekir önce onların iftira attıklarını sanıp ''Siz Allah Resulü hakkında yalan söylüyorsunuz.'' dedi. ''Hayır, bu haberi kendisi verdi.'' Üstelik de herkes oradaydı dediler. Eğer öyle dediyse kesinlikle doğru.

0: doğrudur diye konuştu. Peygamberimiz onun verdiği cevabı duyunca, ya Ebu Bekir sen Sıddık'sın buyurdu ve o gün ona Sıddık ismini verdi. Sıddık daima doğru olan, doğru yolda bulunan, Allah'a ve peygamberine çok bağlı, sadık erkek demekti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyük baş ve 47 kilo küçük baş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

0: İslam sadece bir kavme, bir çağa mahsus değildir. Mesela Yahudilik bir kavme mahsustur. Bir kavmin dinidir. İslam öyle değildir. Bütün insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten dinlâsi beşiren ve neziren. Bütün insanlığa hitaben müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.

0: Doğru sözlü olmak. Her zaman doğru konuşmak. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, emin vasfıyla bilinip doğruluğun müşahhas bir örneği olmuş, onun temsil ettiği İslam dini de bir erdem olarak doğruluğu benimsemiş ve teşvik etmiştir. Zira imanla doğruluk arasındaki sıkı bağ, başta insanın Rabbine karşı sadık olmasını, onu tasdik etmesini, sonra da niyet ve eylemleriyle tutarlı ve doğru bir yol izlemesini gerektirmektedir. Ancak bu şekilde sırat-ı müstakime, yani dosdoğru yola ulaşabilir. Müslümanın en temel vasıflarından biri olan doğruluk, şahitlik, alışveriş, ticaret gibi durumlarda daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü bile bile bir insanın hakkının yenmesine vesile olmak, ona zulmetmekle eşdeğerdir. Hazreti Peygamber ayrıca, yalan söyleyen kişinin münafıklığın 3 alametinden birini taşıdığını da haber vermektedir. Münafıklığın alameti 3'tür. Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Özü ve sözü bir olmak anlamındaki doğruluk, insanın niyetinin söz ve eylemleriyle uyum içinde olmasını ifade etmektedir. Bu özellikleri bünyesinde barındıran bir Müslüman, dünyada ve ahirette razı olunan bir kul haline gelecek ve ebedi mutluluğu yakalayacaktır. Bununla birlikte, nasıl yalan bütün kötülüklerin temeli ise, doğruluk ve dürüstlükte insan vicdanını huzura kavuşturan, ruh dünyasını aydınlatan ve geliştiren her türlü iyilik ve güzelliklerin temelidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de doğruluğun iyi bir kul olmaya, iyi kulluğunda kişiyi cennete götüreceğini belirtmiş ve müminleri şu sözlerle doğruluğa teşvik etmiştir. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. İnsanların yardıma en fazla muhtaç olduğu ve kimsenin kimseye fayda vermediği kıyamet gününde doğruluk en kıymetli sermayedir. Dünyada bu vasıfla yaşayanlar, orada hakiki karşılıklarını alacaklar. En sıkıntılı anlarında imdatlarına yetişen sadakat sayesinde selamete ereceklerdir. Allah Teala o günü, bu sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği gündür şeklinde tavsif eder. İmanın kemale erebilmesi için kalbin dürüst olması gerekir. Kişinin dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Bu nedenle kul şakalaşırken dahi yalan söylememeli, haklı bile olsa doğruluktan ayrılmamak uğruna münakaşayı terk edebilmelidir. Cenab-ı Hakk'ın bize en güzel örnek olarak gösterdiği sevgili Peygamberimiz insanların en doğrusuydu. Onun bu halini en azılı düşmanları bile itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Onun ağzından hiçbir zaman hak sözden başka bir şey çıkmamıştır. Sözle şaka yaparken dahi doğruluktan ayrılmazdı. Bu sebeple Mekkeli düşmanları bile kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi. Mekke'den hicret etmek mecburiyetinde kaldığında yanındaki zinet ve mücevherat gibi bütün emanetleri hak sahiplerine iade etmek için Hazreti Ali'yi geride bırakmıştı. Herkes onun bu dürüstlüğüne hayran kalmıştı. Bir gün kendisinin abdest aldığı suyu muhabbet sebebiyle yüzüne süren sahabeleri görünce, Allah ve Resulünü sevmeyi arzu eden veya Allah ve Resulünün kendisini sevmesini isteyen kişi, konuştuğunda doğru söylesin. Kendisine bir emanet verildiğinde onu en güzel şekilde eda etsin. Yani kendisine güvenen insanların bu emniyetini boşa çıkarmasın ve civarındaki insanlara en güzel şekilde komşuluk yapsın diyerek ondan sonra dünyaya gelecek biz ümmeti için de bu fırsatı sunmuştur.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının af olması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz'e, ama gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabi Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarınızı, ibadetlerinizi, taatlerinizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek öğreti verdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran reklam.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hac zamanında insan bu Kabe-i Müşerrefi'yi ziyarete gelirse, haccın farzlarını yaparsa, Arafat'a çıkarsa, tavafı ziyareti yaparsa, hac ibadetinin gerektirdiği vacipleri, sünnetleri ifa ederse, efendim ne güzel hacı olur. Bu mevsimin dışında bu mübarek yere gelirse bir insan, diyelim ki 2 ay sonra geldi, 3 ay sonra geldi, senenin bir başka zamanda, o zaman da gene bir ibadet olur onun bu ziyareti. Kabe tavaf edilir, Safa ile Merve arasında sa'y edilir, tıraş olunur, ömre tamam olur. Biz ona ümre diyoruz. Efendim, ömreyi yapan kimseye ömreci diyoruz. Araplar mu'temir diyorlar.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enfal Suresi 1 ila 44. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Enfal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30 ila 36 ve 64. ayetler Mekki'dir. Enfal, neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki, ganimetler Allah ve Resulüne aittir. O halde eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek anlamda inananlar ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların iman nurlarını artırır, kuvvetlendirir ve her işlerinde ancak Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zaman da müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. Allah size iki taifeden, Kureyş'in ve Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerinden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ettiği

zaman siz silahlı olmayanın kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da sözleriyle bunun aksine hakkı açığa vurmak ve kafirlerin arkasını kesmek için silahlı büyük kısımla savaşmanızı istiyordu. Bu, o müşrik olan günahkarlar hoşlanmasa da hak olan İslam'ı gerçekleştirmek ve batıl olan küfrü ve şirki ortadan kaldırmak içindi. Hani siz Bedir'de Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da hiç şüpheniz olmasın ki ben size birbiri ardınca gelen binlerce melekle yardımcıyım diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla güvene kavuşsun diye yapmıştı. Yardım, zafer ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman Allah katından verilen bir güven olmak üzere sizi hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, bulunduğunuz yerde suyun olmayışından dolayı şeytanın pisliğini, vesvesesini gidermek, kalplerinizi ümitle Allah'a bağlamak, ayaklarınızın altındaki kumları pekiştirmek ve sebatınızı sağlamak için üzerinize gökten su indiriyordu. O vakit meleklere Rabbin şöyle bildiriyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. Siz iman edenlere dayanma gücü verin. Ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her parmağına. Bu da onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse muhakkak Allah'ın onlara cezası çok şiddetlidir. İşte şimdi onu tadın. Kafirler için bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle onlar toplu haldeyken karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın. Düşmanı yanıltma ve onunla tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya hazırlık için diğer bir bölüğe katılan hariç, kim o günde onlara arkasını döner, kaçarsa, muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğrar. Üstelik onun varacağı yer cehennemdir. O varılacak ne kötü bir yerdir. Onları siz Bedir'de kendi kuvvetinizle öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, bir avuç kumu attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attırıp onları perişan ve mağlup etti. Bu da müminleri katından yaptığı güzel bir imtihanla sınamak içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. İşte bu her zaman böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin hilesini zayıflatıp iptal etmiştir. Ey kafirler! Eğer siz fetih, zafer istiyorsanız, işte size zafer böyle aleyhinize gelmiştir. Eğer küfür ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa sizden asla hiçbir şeyi savamaz. Muhakkak ki Allah inananlarla beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir ve siz elbette yalnız
onun huzurunda toplanacaksınız. Ey inananlar! Bir de öyle bir fitneden, günahlardan sakının ve sakındırın ki onun cezası sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz, bütün toplumu perişan eder. Biliniz ki Allah elbette cezası çok şiddetli olandır. O zamanı da hatırlayın ki yeryüzünde, Mekke'de zayıf ve hakir görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi kapıp esir götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi destekledi, şükredesiniz diye temiz, helal şeylerden size rızık verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin, emirlerinin aksini yapmayın. Yoksa siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne, bir imtihandır. Ama bunlarda İslami ölçü ve görevlere uyulursa büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız size iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış, bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani vaktiyle o inkar eden müşrikler seni tutup bağlamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor, onu başlarına geçiriyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en iyisidir. Ayetlerimiz o müşrik kimselere okunduğu zaman işittik. Eğer istesek elbette bunun aynısını biz de söylerdik. Bu eskilerin masallarından başkası değildir dediler. Yine bir zamanda ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçek olarak senin katındansa gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi. Resulüm, sen onların aralarındayken onlar her zaman sana ve buyruklarına itaat ettikçe Allah onlara azap edecek değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Resulüm, sen aralarından ayrılıp çıktıktan sonra onlar hem müminleri Mescid-i Haram'dan men edip dururlarken hem de onun velileri hizmetine layık kimseler değillerken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri, onun hizmet ve yönetimine layık olanlar ancak muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlardır. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah yanında put heykellerinin etrafında tapınmaları, duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde ey kafirler, inkar ettikleriniz yüzünden tadın azabı denilir. Muhakkak ki küfre sapanlar, İslam'ı kaldırmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak ve sindirmek için mallarını harcarlar ve daha da harcayacaklar. Sonra o mallar kendilerine bir yürek acısı olacaktır. Sonra onlar yenilecek, gayelerine erişemeyecekler ve küfürlerinde ısrar edenler cehenneme sevk edileceklerdir. Bütün bunlar Allah'ın murdarı temizden, kafir grubunu müminden ayırması, murdarın hepsini birbiri üzerine yığması ve cehenneme koyması içindir. İşte dünya ve ahirette hüsranda olan, kendilerine yazık edenler onlardır. Resulüm, o inkara, küfre sapanlara söyle. İnkar ve düşmanlığa son verirlerse, kendilerinin geçmiş günahları bağışlanır. Düşmanlığa dönerlerse, öncekilerin başlarına gelen Allah'ın felaket kanunu elbette bunların başından da geçmiş olacaktır. Ortalıkta hiçbir fitne, şirk kalmayıncaya ve dinin kısıtlamasız tamamı
Allah'ın buyurduğu şekilde oluncaya kadar savaş

0: Şun, eğer onlar şirk ve inkarlarına son verirlerse bırakın. Muhakkak ki Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevlanız, sahibinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Bilesiniz ki savaşta düşmandan harp yoluyla ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'ın namına, Resul'ün, onun yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün iki topluluğun sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız, mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki, burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun, yaşayan da açık bir delil ve mucizeyle İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah uykunda onları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi korkup gevşerdiniz ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü o gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah olması mukadder olan işi, onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar ona aittir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enfal Suresi 1-44. Ayetleri dinledi.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın 2. ve 3. günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Adım adım salavat doğa yürüyüşü 8 miler salavat projesi kapsamında gönüllüler 10 Mayıs pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde ve çeşitli ülkelerde eş zamanlı olarak adım adım salavat doğa yürüyüşü gerçekleştirecek. Ailece katılımın hedeflendiği etkinlikte gönüllüler salavatlar eşliğinde doğayla iç içe yürüyüş yapacak. Programın her yaştan katılımcının iştirakiyle manevi farkındalığı artırması ve aile bireylerinin birlikte anlamlı vakit geçirmesine katkı sunması amaçlı. Doğa yürüyüşü boyunca salavatların huzur veren atmosferinde bir araya gelecek katılımcıların hem sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanması hem de peygamber sevgisini günlük hayatın bir parçası haline getiren örnek bir etkinliğe katkı sunması hedefleniyor. Yapılan açıklamada 8 milyar salavat projesinin Mevlid Kandili'ne kadar dünya nüfusu kadar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ulaştırmayı amaçlayan bir çalışma olduğu belirtildi. Projenin temel amacının Peygamber Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu farkındalığı canlı tutmak ve yaygınlaştırmak olduğu ifade edildi. Salavat-ı Şerife'nin tüm Müslümanların ortak değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun birlik ve beraberliğe vesile olduğu, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi, vefa ve ümmet bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğu kaydedildi. Projeye katılmak isteyenler salavat okuyarak 8milyarsalavat.com internet sitesi üzerinden sisteme dahil olabiliyor. Sitedeki sayaç aracılığıyla bugüne kadar okunan salavat sayısı da takip edilebiliyor. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hacı adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor. Ayrıca Akra'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akra Medya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta. Müzik Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşması imzalandı. İki ülke arasında gerçekleştirilen toplantının ardından anlaşma kapsamında diplomatik ve hususi pasaport amirleri karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulabilecek. Anlaşmanın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerle karşılıklı temasların daha da güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Sorumluluk bilincinde ahiret inancının etkisi öne çıkıyor. Ahiret bilinci bireyin yalnızca bugünü değil geçmiş ve geleceği de kapsayan daha geniş bir sorumluluk perspektifi geliştirmesinde belirleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu bilinç dünya hayatını ahiretin tarlası olarak gören bir anlayışla insanın hem kendi yaşamını hem de toplumsal düzeni daha dikkatli ve anlamlı biçimde şekillendirmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede ahiret inancının güçlü olduğu bireylerin yalnızca kişisel faydayı değil, gelecek nesillerin haklarını ve tüm mahlukatın yaşam hakkını da gözettiği ifade edilmekte. Sorumluluk duygusunun bireyi daha duyarlı, daha üretken ve daha yapıcı bir yaşam çizgisine yönlendirdiği belirtilmekte. Dijitalleşme, yüz yüze iletişimin azalması ve temassızlaşan sosyal ilişkiler bireyler arası bağların zayıflamasına yol açarken medeniyet kavramının giderek daha çok bireysel davranış kuralları üzerinden algılanmasına neden oluyor. Bu durumun toplumsal sorumluluk bilincini zayıflatabileceği endişeleri oluşmakta. Gerçek anlamda bir medeniyet anlayışının yalnızca bireysel erdemlerle değil, ortak bir gelecek tasavvuru ve sorumluluk bilinci ile mümkün olabileceği vurgulanıyor. Bu bağlamda ahiret bilinci hem bireysel ahlakın hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor. Öğrenme güçlüğü zeka ile ilgili değil. Uzmanlar, disleksinin yani öğrenme güçlüğünün zeka sorunu olarak görünmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Doçent Doktor Ufuk Özkubat, disleksinin bireyin zekasıyla değil bilgiyi işleme biçimiyle ilgili olduğunu belirterek, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bireyselleştirilmiş ve strateji temelli eğitim yaklaşımlarının önem taşıdığını söyledi. Disleksi değiştirilemez bir etiket değil, doğru yöntemlerle yönetilebilen bir öğrenme farklılığı olarak değerlendirilmeli. Doktor Olcay Yılmaz da bilişsel becerilerin yalnızca akademik başarıyı değil, problem çözme, dikkat yönetimi ve uyum sağlama kapasitesini de doğrudan etkilediğini ifade etti. Uzmanlar, eğitim ortamlarında öğrencilerin bilişsel özelliklerinin doğru anlaşılmasının öğrenme sürecini daha verimli hale getireceğine vurguluyor. Kısa süreli yoğun egzersiz birçok kronik hastalık riskini azaltıyor. Bilim dünyasında uzun süredir önerilen daha çok hareket et yaklaşımı yerini daha hedefli egzersiz önerilerine bırakıyor. Yayınlanan yeni bir araştırma, günlük hareketlerin küçük bir kısmını yüksek yoğunluklu hale getirmenin kronik hastalık risklerini ciddi oranda azaltabileceğini ortaya koydu. Yaklaşık 470 bin kişinin 9 yıl boyunca takip edildiği çalışmada fiziksel aktivite yalnızca %4'ünü yüksek yoğunluklu egzersizlere ayıran bireylerin demans, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve kronik solunum yolu rahatsızlıkları dahil olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskinin belirgin şekilde düştüğü tespit edildi. Yüksek yoğunluklu egzersizin nefes nefese kalacak düzeyde yapılan aktiviteler olarak tanımlandığı belirtilmekte. Koşu, hızlı yürüyüş, merdivenleri tempolu çıkma gibi günlük aktivite ise kısa süreli yoğun yapılması bile büyük fayda sağlıyor. Araştırmaya göre günde sadece birkaç dakikalık yoğun fiziksel aktivite dahi sağlık üzerinde anlamlı bir etki oluşturabiliyor. Ancak özellikle kronik hastalığı bulunanların yeni bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktora danışması önerilmekte. Orman yangınlarına karşı önlemler başladı. Kocaeli'de artan sıcaklarla birlikte orman yangınlarına karşı yeni tedbirler devreye alındı. Valilik kararıyla ormanlık alana girişler 15 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında yasaklandı. Yasak kapsamında ormanlık alanlarda ateş yakılması, mangal yapılması ve havai fişek gibi yangın riski oluşturan materyallerin kullanılması da yasak olacak. Piknik yapılmasına ise yalnızca belirlenen mesire alanları ve tabiat parklarında kontrollü şekilde izin verilecek. Öte yandan anız yakılması ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılması da yasak kapsamına alındı. Kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı bildirildi. Eski İstanbul yolu Doğas Haberler'in yeni rotası oldu. Kocaeli'de İzmit'ten başlayıp Çayırova'ya kadar uzanan eski İstanbul yolu ilkbaharın gelişiyle Doğas Haberler'in uğrak noktalarından biri oldu. Yaklaşık 60 kilometrelik tarihi güzergah, ormanlık alanlar, göletler ve köy yolları boyunca uzanan yeşil manzaralarıyla yürüyüş ve fotoğraf tutkunlarına alternatif rota sunuyor. D100 yolu yapılmadan önce İstanbul ulaşımında kullanılan eski yol üzerinde İzmit kent ormanıyla Sipahiler, Sevindikli ve Denizli göletleri gibi doğal alanlar bulunuyor. Güzergahın dikkat çeken noktalarından biri ise Körfez ilçesindeki Taş Köprü. Yüzyıllardır ayakta kalan tarihi yapı bölgenin geçmişte önemli bir ulaşım hattı olduğunu ortaya koyuyor.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak bazı yerler için sadece yağış uyarıları var. Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun bazı illeriyle Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde hava az bulutlu. Sıcaklıkların da iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Hafta sonuna ilişkin tahminlere göre ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer etkili olabilir. Yağışların yarın batı bölgelerde pazar günü iç ve doğu kesimlerine doğru ilerlemesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 22, Ankara'da 23, İzmir'de 29, Antalya ve Diyarbakır'da ise 26 derece civarında. Pazar günü ise yağışlı sistem doğuya kayıyor. İstanbul 23, Ankara 24, Samsun 20, İzmir 28, Adana 29 derece civarında. Meteoroloji yetkilileri bahar aylarında görülen 40 ikindi tipi sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olması konusunda uyarı paylaşıyor. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke güneşli 37, Medine güneşli 38, Özbekistan parçalı bulutlu 35, Londra güneşli 18 ve Melbourne sağanak yağışlı 15 derece.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre Mersin-Çeşmeli otoyolunda Çeşmeli-Kız Kalesi kesiminde Bergama-Soma, Çifteler-Emirdağ, Bozüyük-Bilecik-Mekece, Kırıkkale-Kırşehir, Malatya-Gölbaşı ve Diyarbakır-Bingöl güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda En-Nasir Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları yayında. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira.

0: 100 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan

1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sırâta'l-mustakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayri'l-meğdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi lezî halakas semâvâti vel erda ve ce'alel zulümâti ven nûr. Thumme lezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî

0: الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânakallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ.
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini

0: tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
0: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir.

0: göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak ona aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın 2. ve 3. günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Adım adım salavat doğa yürüyüşü 8 miller salavat projesi kapsamında gönüllüler 10 Mayıs pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde ve çeşitli ülkelerde eş zamanlı olarak adım adım salavat doğa yürüyüşü gerçekleştirecek. Ailece katılımın hedeflendiği etkinlikte gönüllüler salavatlar eşliğinde doğayla iç içe yürüyüş yapacak. Programın her yaştan katılımcının iştirakiyle manevi farkındalığı artırması ve aile bireylerinin birlikte anlamlı vakit geçirmesine katkı sunması amaçlı. Doğa yürüyüşü boyunca salavatların huzur veren atmosferinde bir araya gelecek katılımcıların hem sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanması hem de peygamber sevgisini günlük hayatın bir parçası haline getiren örnek bir etkinliğe katkı sunması hedefleniyor. Yapılan açıklamada 8 milyar salavat projesinin Mevlid Kandili'ne kadar dünya nüfusu kadar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ulaştırmayı amaçlayan bir çalışma olduğu belirtildi. Projenin temel amacının Peygamber Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu farkındalığı canlı tutmak ve yaygınlaştırmak olduğu ifade edildi. Salavat-ı Şerife'nin tüm Müslümanların ortak değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun birlik ve beraberliğe vesile olduğu, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi, vefa ve ümmet bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğu kaydedildi. Projeye katılmak isteyenler salavat okuyarak 8milyarsalavat.com internet sitesi üzerinden sisteme dahil olabiliyor. Sitedeki sayaç aracılığıyla bugüne kadar okunan salavat sayısı da takip edilebiliyor. Öğrenme güçlüğü zeka ile ilgili değil. Uzmanlar, disleksinin yani öğrenme güçlüğünün zeka sorunu olarak görünmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Doçent Doktor Ufuk Özkubat, disleksinin bireyin zekasıyla değil bilgiyi işleme biçimiyle ilgili olduğunu belirterek, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bireyselleştirilmiş ve strateji temelli eğitim yaklaşımlarının önem taşıdığını söyledi. Disleksi değiştirilemez bir etiket değil, doğru yöntemlerle yönetilebilen bir öğrenme farklılığı olarak değerlendirilmeli. Doktor Olcay Yılmaz da bilişsel becerilerin yalnızca akademik başarıyı değil, problem çözme, dikkat yönetimi ve uyum sağlama kapasitesini de doğrudan etkilediğini ifade etti. Uzmanlar, eğitim ortamlarında öğrencilerin bilişsel özelliklerinin doğru anlaşılmasının öğrenme sürecini

0: daha verimli hale getireceğine vurguluyor. Orman yangınlarına karşı önlemler başladı. Kocaeli'de artan sıcaklarla birlikte orman yangınlarına karşı yeni tedbirler devreye alındı. Valilik kararıyla ormanlık alana girişler 15 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında yasaklandı. Yasak kapsamında ormanlık alanlarda ateş yakılması, mangal yapılması ve havai fişek gibi yangın riski oluşturan materyallerin kullanılması da yasak olacak. Piknik yapılmasına ise yalnızca belirlenen mesire alanları ve tabiat parklarında kontrollü şekilde izin verilecek. Öte yandan anız yakılması ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılması da yasak kapsamına alındı. Kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak bazı yerler için sadece yağış uyarıları var. Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun bazı illeriyle Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde hava az bulutlu. Sıcaklıkların da iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Hafta sonuna ilişkin tahminlere göre ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer etkili olabilir. Yağışların yarın batı bölgelerde pazar günü iç ve doğu kesimlerine doğru ilerlemesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 22, Ankara'da 23, İzmir'de 29, Antalya ve Diyarbakır'da ise 26 derece civarında. Pazar günü ise yağışlı sistem doğuya kayıyor. İstanbul 23, Ankara 24, Samsun 20, İzmir 28, Adana 29 derece civarında. Meteoroloji yetkilileri bahar aylarında görülen 42. tipi sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olması konusunda uyarı paylaşıyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda En-Nasir Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları yayında. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir kez daha sizlerle birlikteyiz Esma'dan Yansımalar programında ve stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız.

0: Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun.
0: Allah iyilik versin. Bugün En-Nasir ismini göreceğiz inşallah. En-Nasir ismi ne manaya geliyor? Bunu nasıl algılamamız gerekiyor ve bize bakan yönüyle nasıl değerlendirebiliriz hocam?
1: Nasr, yardım eden, destekleyen, yardım ve desteğin sahibi anlam taşır. Zaten yardım et duasının şeyi hep fensurner deriz ya, hani bize yardım et. Yardımı ama şöyle algılamak lazım En-Nasir'de. Eşsiz benzersiz mutlak yardım eden ama sonucu garantili yardım demektir Nasir. Yani her yardım bizim kendi hayatımız içerisinde yardıma yüklediğimiz anlam noktasında, hani şöyle tanımlayalım isterseniz. Geçen hafta veli ismini işlerken de söylemiştim. Biz yardıma hangi durumda ihtiyaç duyarız?
0: En aciz olduğumuz zamanda.
1: Ya da bir sorun yaşadığımız, evet. Ya da kendimiz kendi imkanlarımızla çözemediğimizde,
0: baş edemediğimiz durumda,
1: tıkandığımızda. Yani artık başka çare kalmadığında, öyle bir derdim var ki doktorlar çare bulamıyor. Araştırıyorum, bununla ilgili bilgi bulamamışım. Bir sancım var diyelim bedenimde. Çare bulamamışız. Ne yaparız? Elmedet deriz değil mi?
0: Evet.
1: Allah'ım yardım et. Şimdi dolayısıyla Nasir, En-Nasir sadece Allah. Ve Allah'ın yardımı sonuç veren yardımdır. Mesela bir toprağa yardım yağmur demektir. Toprağa yağmur gelmezse toprak ürün veremez. Ve Allah her daim, her zaman En-Nasir'dir. Ama daha önce de söyledim, Allah'ın En-Nasirliğinin şartları vardır ya da yardımı getiren noktalar vardır. Onun koyduğu kurallar vardır. O kuralların içerisinde şartlar vardır. Dolayısıyla şeyin mesela önemli bir tanımlamadır. Muhacirlere Medine halkının yardım etmesi, kendi evini açması, kendi yemeğini paylaşması, kendi malını mülkünü ortak etmesi ne? Daha sonra Kur'an-ı Kerim Ensar ismi vermiştir biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani yardımcılar. Keza Hazreti İsa'nın havarilerine de Nasara denir. Yardım edenler. Yani
0: evet.
1: Yardımcıları.
0: Biraz önce verdiğiniz örnekte de olduğu gibi toprağın yardımı suyla, yağmurla olur dediniz. Biz yardım ederken bir başkasına gücümüz yettiğinde, her şeye gücümüzün yetmeyeceği aşikar. Allah'ın yardımı herkesin ihtiyacına binaen geliyor.
1: En-Nasir bizim hayatımızda, yani dünya hayatımız içerisinde, Allah çok göstermesin belki ama en az 1-2-3 defa yaşayacağımız bir durumda çok net yakından hissedeceğimiz bir isim. Allah bu durumu çok düşürmesin. Ama düşürdüğü zaman da o bilgi, o hani Allah'ın yardımı ne zaman diye peygambere soran sahabelerimizin ayette söyler. Ya da bu güruha karşı bize yardım gönder. Ya da benim bu durumuma bana yardım et. Nuh Aleyhisselam, bütün peygamberlerin yardım çağrısı vardır. Nuh'un vardır, Lut'un vardır. Yani artık baş etmede son noktaya, tükenme noktasına geldiğinde, ama Allah'ın yardımı tufanla gelmiştir. Allah'ın yardımı Lut'un kavminin taş kesilmesiyle gelmiştir. Ama hep de kurtardığı bir grup olmuştur. Yani kurtardığı grubadır yardım zaten. Ötekilerin kendi sonlarını hazırlamaları kendi amellerinin ürünüdür. Diğerlerinin kurtarılması da Allah'ın En-Nasir isminin tecellisidir.
0: Yardım çağrısında bulunmak için onun şartlarının gereklerini de yapmak gerekiyor.
1: Aynen öyle. Şöyle zaten biz En-Nasir ismini değerlendirebilmemiz için önce yaşadığımız koşulun,

0: yardım gerektiren kuşun gayreti içinde olmalıyız. Yatakta oturarak ya da evde oturarak size işte sıkıntı çıkartan, kendinize tabii bir kere yardım söz konusu olduğunda bir size haddini aşan, sizin sınırlarınıza müdahale olan bir kişi ya da bir grup olması gerekiyor. Yardıma ihtiyacınız olan, yani sizin kendinizi zor durumda hissettiğiniz, yetersiz durumda hissettiğiniz, mesela zafer garantili yardım ya da sonuç garantili yardım dediğimiz şey, bizim güçsüz kaldığımız, karşı tarafın bizden güçlü olup ve bize zalimlik yaptığı durumlarda.
1: Bir düşman mı gerekiyor yardım çağırmak için?
0: Evet, bir karşıt gerekiyor. Şimdi bu karşı
1: mesela nefsimize karşı da biz yardım talep edebilir miyiz? Nasir ismine sığınabilir miyiz?
0: Yardım geldiğinde bir şey, bir grubun helakı da var ama. Dolayısıyla şöyle yapmalıyız diye.
1: Doğru olan
0: hani, önce bir gayretimiz olmalı. Biz çabasız yardım isteyemeyiz. Gayretimiz bir kere işin içinde ben... Bana zalimlik yapan birisi olsa bile ben onun için yardım isterim ama ben bu konuda ne yapıyorum? Bunun gayreti içinde olmalıyım. Ondan bir kere korkmamalıyım. Karşı gruptan korkarak onları yenilmesini istemek olmaz. Hani veli isminde işlemiştik. Biz karşımızdakini Allah'tan daha büyük hale getiremeyiz.
1: Korku ümitsizliği getiriyor ve mümine de hiç ümitsizlik
0: tabii
1: yakışmayacağı
0: biz
1: için.
0: Biz Allah'ın sevgisini, dostluğunu kaybetmekten korkmalıyız. Allah'ın rızasını kaybetmekten korkmalıyız. Haşiyetimiz olmalı ve başkasından haşiyet edemeyiz. Dolayısıyla yardım isterken onun için çaba içinde olmak durumundayız. Çabamız içinde emek, irade ve aklımız olmalı. Bunu yaparken mutlaka dua, biliyorsunuz, davetten gelir.
1: Evet.
0: Çağrı demektir. Artık çağırabilirsiniz. Ya da zaten o gayretiniz bir tür duadır da aynı zamanda. Neden?
1: Fiili dua.
0: Tabii ki, yani gayret içinde diyorsun ki sen kimsin ya da hayır, burada adaletsizlik var, bunu yanlış yapıyorsun. Allah'tan kork. Uyarırken ve bu anlamda bir mücadele yürütürken o mücadelede Allah'ın yardımının garantisini hissetmek en nasir ismi.
1: O zahmeti çekmek bile, o davet etmek belki bir
0: tabii
1: anlamda.
0: Ki fiili dua dediğiniz o. İşte orada Rabbimiz bize isimlerini öğreterek, mesela duayı Allah'ın isimleriyle yapın der. En güzel isimleriyle davetinizi yapın, duanızı yapın.
1: Burada da hep başa dönüyoruz, tanımak, bilmek, bildiğimiz kadar, aynen, tanıdığımız öyle kadar davet edeceğiz ya da el açacağız.
0: Zaten mesela Mevla ismiyle iki yerde gelir. Veli ismiyle 13 yerde gelir. Yani şeyi Nimel Mevla, Nimel Nasir derken, o ne güzel bir dosttur. O ne güzel bir yardımcıdır. Yani Allah'ın yardımı garantidir. Zaten Allah dualara icabet eder. Ama o yardım bizim istediğimiz tarzda olmayabilir. Allah'ım onu döv döv, Allah'ım onu öldür ya da Allah'ım onu yok et. Yani böyle değil. Ne diyoruz? Fensırna alel kavmil kafirin. Fensırna alel kavmil zalimin. Yani bize zalimler grubuna karşı bize yardım et derken ben savaş halindeyim zaten.
1: Evet.
0: Savaşmadan nasıl yardım edecek?
1: Nusret,
0: ben tabii, aynen öyle. Nusret zaten şey, zafer demektir. Yani o yardım gelmeden sonuç olmaz. Bizim bu anlamda bununla ilgili Allah'ın istediği dirayete, zaten Müslüman'ın sahip olduğu şey vasıfların başında, zaten o vasıfları sağlayan pencereler esma, biliyorsunuz.
1: Eyvallah.
0: Yani onu görmediğim için davranamam ama gördüğüm zaman, bildiğim zaman, yani bilirim ki yani yani Allah'tan yardım gelecek. Allah söz verdi mi tutar, vaadinden dönmez. Peki kimlere yardım ediyor? Ötekilere yardım ediyor. Mücahitlere yardım ediyor.
1: Kimin velisi ise ona yardım gelir.
0: Aynen öyle.

0: Evimize ne yapıyoruz?
1: Evet.
0: Yani ensar olmak
1: bakış
0: hiçbir
1: açımız.
0: Zaman bitmez ki, yardım etmek.
1: Evet.
0: Akrabama ensar olabilirim. Bir güruhtan kaçıp gelmişlere ensar olabilirim. Zalim bir kocanın elinden kurtulmuş çoluk çocuk kadına ensar olabilirim.
1: Yani güç sahibi bir güruhun
0: evet.
1: elinde ezilen bir
0: evet,
1: vatandaş.
0: Aynen. Yani ve de ensar olduğunuzda elinizden geleni, gerçek nasiri Allah olduğunu bilerek ben sadece kapımı açabilirim, yardım edebilirim ve bu yardımı yaparken de onun hayat tutunması adına ona çevre sağlamak, onun kalifiyesini artırmak, onun tutunulabilirliğini, kendi başına kalabilirliğini sağlayacak koşullar sunmak demektir ensar olmak. Onu kendine bağımlı kılmak demek değildir. Bunu batılı insan bakar böyle.
1: Evet, modern.
0: Yani tabii sana para verir ama asla senin kendi başına yetkin ve yeterli olmaman için de her türlü koşulu sağlamaya çalışır. Bizim ensarlığımız ise tam tersi. Biz tıpkı toprağa yağmur gibi
1: infak etmeyi,
0: onun imkanını düzeltinceye kadar ona destek olmak, ona yardım etmek. Burada tabii şöyle bir şey var. Çocuk eğitiminden sosyal ilişkilere kadar, devlet ilişkilerine kadar şeyleri var, yansıması var Nasir isminin. Biz mesela genellikle tersten yaptığımız bir şeydir. Çocukların kendi başına yapmalarına asla izin vermeden her bir şeylerine yardım ederiz. Türkçe'de de bak yardım
1: evet.
0: ederiz diyoruz. Halbuki dua olmadan, yani talep olmadan yardım olmaz. Yani
1: orada belki kendi nefsimizden yapıyoruz ve adını yardım koyuyoruz. Çocuk talep etmiyor böyle bir şeyi.
0: Bravo. Aynen öyle. Gerçek yardım. Anne bunu yapamadım. Bu nasıl oluyor? Bak böyle oluyor. Hadi bir dene. Yap. Sen yapamazsın, getir ben yapayım demek yardım değil. Onun kendi başına yapabilmesini sağlama takviyesidir yardım.
1: Fırsat tanımak.
0: Aynen öyle.
1: Destek olmak.
0: Aynen
1: yapmak
0: öyle.
1: Değil, onun yerine yapmak değil.
0: Aynen öyle. Bu bir yani çocuk, bu bir akraba eş olabilir. Veya bu bir mahallede komşu olabilir. Ya da iki grup olabilir. Şucular bucular
1: evet.
0: diyorlar ya. İşte ötekileştiriyor. Halbuki biz bizim yolumuza engel olunmadığı sürece biz hiçbir farklılık hale almayız Müslümanlar olarak. Benim Allah'a kulluk vazifeme engel olunmadığı sürece. Çünkü ha ben uyarımı zaten fiilimle yaparım.
1: Davetimi yaparım.
0: Evet, onun uyup uymaması çok önemli. Yeter ki bana engel ol. Engel olduğu an benim
1: sınırını aşmış oluyor.
0: Aynen.
1: Benim müdahale etmem gerekiyor.
0: Kesinlikle. Bana verilen görev bu çünkü. Bana verilen emir bu. Dolayısıyla ben birisine, bir kimseye yardım etmek demek, bir kere orada o yardımı gerekli kılacak sorunu yaşanıyor olması ve bu sorun için çaba gösteren bir grup olması gerekiyor ki ben yardım edebileyim, ensar olabileyim. Bu anlamda şeyi devlet ilişkilerinde de böyle bir şey yapmamışsanız, bir ittifak, bir anlaşmanız yoksa, o devlet, iki devlet birbiriyle kavga ediyorsa, savaşıyorsa, siz ıslah edin diyor ayet. Yani aralarını bulun ama birisi hakikaten haddi aşıyorsa, o haddi aşanla ta ki kabul edinceye kadar siz de savaşın. Ya da işte o hicret edememiş mazlumlar yardım isterlerse onlara yardıma gidin ama o devletle bir anlaşmanız yoksa. Şimdi bütün bunlardan çıkarttığımız şöyle bir şey: yardım etmenin ilkeleri ve yardımın şartları söz konusu. Dolayısıyla biz bir talepsiz yardım, çocuğum da olsa, başkası da olsa, infaktan bahsetmiyorum. Bakın infakla nusret başka bir şey. Sonuç garantili yardımdan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Yani emek gücünüzü veriyorsunuz. Sizin güçlü olduğunuz bir konuda ancak yardım
1: talep
0: edebilirsiniz.
1: Talep edilecek konumda olmak bizim için
0: evet.
1: burada önemli.
0: Ve talep edenin talebini bizde karşılayabilme imkanı olmalı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu anlamda En-Nasir ismi, hayat

0: Hayatımızda bizim için az da olsa yaşadığımızda bize yardımın garantisi olduğunu bildiğimiz, en azından bizim çabamıza karşılık vereceğini bildiğimiz, ki bize böyle söylüyor. Kafirler gururuna boyun eğmeyin diyor, zalimler gururuna boyun eğmeyin diyor. Onlarla mücadele edin, eğer size engel yapıyorlarsa, sizi yurtlarınızdan çıkartmaya çalışıyorlarsa, sizi bir şekilde kendi ilahlarına döndürmeye çalışıyorlarsa, bunlara uymayın ve gücünüz yettiğince mücadele edin. Bu mücadelede kesinlikle ben size yardım edeceğim. Garanti yardım bu mücadelede.
1: Evet.
0: Ama bunun için bu mücadeleyi göstermek gerekiyor.
1: Burada bir müminin bir müminden yardım talep etmesi ya da onun yardımına koşması bir anlamda bu ismin tezahürüdür diyebilir miyiz?
0: Tabii. Yani zaten yardımlaşma, yardım etme mesela öyle bir şeydir ki, bakın işte Nuh kavminin, işte Lut kavmine bakın. Yardım isteyen kimler diye baktığınızda Nuh kendisi diyor ki neden yardım istiyor? Bu kavim artık haddi o kadar aştı ki ve ben yetmiyorum Allah'ım. 1000 seneden 50 yıl eksik. 950 sene çalışmış. Daha ilk yıldan yaklamamış. Daha ilk yıldan başlamamış yardım dilenmeye. Çalışmış. Ya da Lut kavminin, yani bir sürü seçenek sunmuş. Yeter ki bunu yapmayın. Yani bakın, bu yaptığınız bir haddi aşmaktır. Bu yaptığınız kötü bir şeydir. Bunu yapmayın şeklinde şeyleri olmuş.
1: Sürekli ama, mücadelesi var.
0: Evet. Ona rağmen ama bir şey, dolayısıyla En-Nasir isminin şeyini bilmeliyiz. Garantisinin nerede olduğunu bilmeliyiz. Bu anlamda biz ölümden korkmayız, değil mi? Müminler. Çünkü ölüm hak ve herkes bir şekilde. Ama dünyada olacak ve yükümüzü kaldıramayacağımız yükler üstlenmekten korkarız. Allah'ın razı olacağı fiilleri yapmada, yanlış yapmada korkabiliriz. Allah'ın gazabından korkarız, saf ederiz ve Allah'ın merhametine umut ederiz. Biz bu korku ve ümit arasında gider geliriz. Dünyalık çalışmalarda, dünyalık işlerde korku ve ümit dünya kökeninden gelmez. Onlar bizim sınavımızdır. Bize bir darlık oluyorsa sınavımızdır. Bolluk oluyorsa da sınavımızdır. Bolluk olması bize bir ödül değildir. Şunu şunu yaptım da onun için bana bu kadar şey geldi. Yani ben çok çalıştım, çok okudum, onun için ben bu makamda oturuyorum diyenler haddini aşıyor. Allah korusun, kendi adıma söylüyorum. Yani bir yere gelmiş olmak sizin emeğinizin karşılığı değildir. Her o emeği gösteren oraya gelmez. Gelmiş olmak da bir ödül değildir. Tam tersine.
1: Sorumluluk.
0: Bir imtihan. Yani imtihan. Sonuçta dünyada ödül ve ceza, yani karşılık ahirette olacak. Ha, dünyadaki olanlar da bir eğitim amaçlıdır. Hani daha iyi kaliteleştirmek için. Bazen yaptıkların sonucu tattırılır ki ders çıkartıp belki yapmaktan vazgeçerler. Dolayısıyla bizim başımıza gelen her tür sıkıntı, isabet etmiş sıkıntılar, musibetler hepsi imtihandır. Şey de öyledir, çocuklar, evlatlar fitnedir, imtihandır. Evet. Sınanmak üzere, bakalım ben yaptım bu çocukları, bu mallar bütün benim ilmimle oldu diyen Karun gibi mi olacağız, yoksa Allah'ım bu bütün bu verdiklerini bana verdin, ben bunun hakkıyla bunun emanetini yerine getirebilir miyim, bunun hesabını verebilir miyim diye tir tir titreyerek ona da bakmak. Bazen hatta öyle tersine çevirir ki aman ben bir şey istemiyorum şekline kadar bile
1: gelebilirsiniz. Gönlümüzü soğutur dünyadan, metadan, bazen de o yaptıkları.
0: Yani dünyanın kendi tabii meşgalesi, uğraşısı, yaşamak güzel bir şey. Bu noktada ölümü de temenni etmek değil. Tam tersine ölümü olabildiğince geciktirerek daha çok amel toplamak gayretimiz olmalı. O noktada çalışmalıyız. Ama bunu çalışırken de dünya bizi peşine takmamalı. Dünya bizim peşimizden gelir zaten biz takılmazsak.
1: Dünyayı sadece vesile edineceğiz.

0: Aynen öyle.
1: Onu
0: aynen
1: amaç öyle. Edinmeyeceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Ve genellikle çocuklarımız için de bir sahibiymişiz gibi davranıyoruz. O noktada da asıl sahibi unutmadan
0: evet.
1: davranırsak onun, doğru yolu bulacağız.
0: Yardımını sağlamada talebini ve onun gayretinde. Mesela sizden yardım istedi ama hiçbir gayret yapmıyor. Mesela diyor ki yani sen şunları şunları bana yapar mısın? Peki bu konuda sen ne yaptın? Neden bu konuda benden yardım istiyorsun? Gayretin nerede? Yani anlıyor musunuz? Kendisinin yapma gayreti içinde olduğu şeylere dokunuş
1: Eyvallah.
0: Demektir.
1: Atalar Nasır. Dede himmet, oğul gayret demişler. Bunu özetlemişler bir anlamda.
0: Evet.
1: Önce gayret yani, lazım.
0: Atalarımız evet.
1: Bugün En-Nasir ismini gördük. Öğrendik. Allah razı olsun. Ayağınıza ağzınıza sağlık hocam. Tekrar teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızla birlikteydik. En-Nasir ismi şerifini gördük. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar Esma'dan yansımalarda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye edyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle

0: bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bi senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: La kıraate illa bi tedebbürin ve la ibadete illa bi fıkhin ve meclisü fıkhin hayrun min ibadeti sittine sene. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan hadisi şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da yine böyle çok yüksek, çok kaliteli, son derece böyle modern, bu zamane alimlerinin böyle hayran kalıp duracakları efendim güzel bir tavsiyede bulunuyor bize. Bu arada size şunu söylemek isterim kardeşlerim, bizim çok yüksek memurlarımızdan, yani daire başkanları yüksek bir şahsiyet gitmiş yurt dışına da orada kendisine yanındaki Fransız hani sormuş, Türkiye'de Müslümanlık nasıldır filan diye. O da demiş ki yani bir şey değil efendim. O alim demiş ki biz Avrupa'da şimdi düşünüyoruz, taşınıyoruz, insanlığın problemlerini çözmek için galiba en güzel sistem İslam nizamıymış diye bu noktaya geldik demiş. Kendisi gayrimüslim, Fransız, ama bizim şeye, şahsa böyle söylediğini bana naklettiler. Sahih bir rivayet olarak, yani isimlerini istesem bulup söylerim, böyle anlattılar. Herkes İslam'ın kıymetini anlamış durumda, ama miras yedi Müslümanlar hariç. Onlar dedelerinden bu miras gelen İslam'ın kaç para ettiğinden haberdar değiller. Zaten tesbihleri mesbihleri, antika eşyaların kıymetini de bize dışarıya fazla fazla fiyatlarla satıldığı için dolayısıyla onlar öğretmiş oldular. Allah Allah, bu Çin'i neymiş, atardık bir kenara. Türklerin yaptığı bir şey, bir makbul bir şey mi olur? Kırın, yıkın, atın. Atardık ama baktık ki Çin'i Avrupa'ya kaçırıyorlar, müzelere koyuyorlar. Baktık ki çok kıymetli. Ha, bu kıymetliymiş diye para etti. Tesbihleri atardık bir kenara. Baktık ki tesbihler para ediyor. Antikacılar topluyor. Yazma eserleri yakmışlar. Niğde'de efendim bütün yazma eserleri toplamış, bir mağarada yakmış. Bizim profesör arkadaş da duymuş bunu, orada lise ve hocalığı yapıyormuş üniversiteye geçmeden önce. Aman o mağarayı bana gösterin çocuklar demiş, gitmiş. E dedim, bir şey buldun mu bari orada, yanmamış eser buldun mu? Maalesef dedi, dip koçanları kalmış hepsinin dedi. Yani cayır cayır, yani cinayet ortada, izleri ortada, yakılmış. Yakılan nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Her yazma eser başlı başına bir tek eserdir, tek varlıktır. Çünkü bir hattat yazıyor, altın yaldızla süslüyor, çerçeveler yapıyor. Belki o kitabın dünyada bir başka nüshası yok, belki bir hazine, belki milyonlar kıymetinde. Yani yaktığı şey bu. Niye yakıyorsun? Bu kitabın dili yok, ağzı yok. Abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez. Efendim kadı gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde dediği gibi. Bu kitap sana ne zararı oldu da battı mı bir yerine de böyle efendim bunu yaktın? Yakmak istediğin zaman öteki aklı başında insanlar neredeydi? O bakımdan İslam'ın kıymetini başkaları anlıyor. İnşallah. Güneş batıdan doğmaya başladı, ışığı oradan almaya başladık, oradan görüyoruz. Şimdi onlar bize İslam faydalı demeye başladılar bugünlerden, bizim kulağımız delik olduğu için biz duyuyoruz, bizimkiler tam 50 yıl sonra anlayacaklar. Neden? Çünkü Söğütlü Çeşme çayırında bir öküz otlarken tren yanından geçer, Pendik'e vardığı zaman öküz yürker. Neden? Öküz geç intikal eder de onu. Ta ileri. Niye zıpladın böyle? Tren geçti. Ya tren Pendik'e vardı, şimdi mi zıplanılır? La kıraate kettedebbür. Düşüne taşına, manasını inceleye inceleye, sindire sindire, efendim okumak gibi Kur'an okumak olmaz. Yani okunursa öyle okunmalı, başka türlü kıraat olmaz. Kur'an okuyorsun, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, ne dedi? Ne bileyim ben, zaten Arapça bilmiyor adam. Arapça bilene soruyorsun, ne dedi? Hocam o kadar hızlı okudum ki düşünemedim. Olmaz, tedebbür ile okuyacaksın. Yani şöyle önünü sonunu düşünerek, bu kelimeyi Rabbim niye kullandı, bunun manası nedir diyerek düşüne düşüne, sindire sindire okuyacaksın Kur'an-ı Kerim'i. Tedebbür ile okuyacaksın. La kıraate, kıraat yoktur. İlla bir tedebbürün, ancak düşüne taşına dikkat ede ede okumak vardır. Başka türlüsü

kıraat sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Meşhur Pakistan'ın milli şairi İkbal, Kur'an okurmuş da babam yanımdan geçerdi, bana sorardı, evladım Kur'an mı okuyorsun diye. Kur'an okuyorum baba derdim. Gene dolanır gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun? Kur'an okuyorum baba. Gene döner gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun? Kur'an okuyorum baba. Yani Kur'an'ı okunması gerektiği şekilde mi okuyorsun, havadan sudan mı okuyorsun demek istiyor. Kur'an okuyorsan gözün başka yerde olmasın, aklın Kur'an-ı Kerim'de olsun, manasını düşün. Biz Kur'an-ı Kerim'i ölülerimize okuyoruz. Hadi falancanın dedesi vefat etti, toplanın 41 tane Yasin-i Şerif okuyalım. Yasin'in manasını bilen parmakla gösterecek kadar azdır. Yasin ne demek? Yasin suresinde ne anlatılıyor? Rabbimiz bize neler öğretiyor? Yasin'i bir ölüye 41 defa okuruz, her hafta okuruz, her sabah okuruz. Manası ne? Manasını bilen yok, merak eden de yok. Alışmışız artık çünkü kamçılayan yok bizi. Böyle okuma olmaz diyor Peygamber Efendimiz ama bu hadisi kaç kişi duyacak? Manasını bilmeden, manasını derin derin düşüne düşüne, sindire sindire, yudumlaya yudumlaya, hazmetmeden kıraat olmaz diyor. Ha, madem olmazmış ben de öyle okuyayım diye girişmemiz lazım. Arkadaşım mektup yazmış Ankara'dan, diyor ki hocam diyor, cemaatimize diyor her gün birazcık Kur'an-ı Kerim'i anlata anlata 27. cüze geldim diyor. Bak damlaya damlaya göl olur. 3 cüz kalmış Kur'an'ın bitmesine. Bütün cemaat Kur'an'ı baştan sonra dinledi. Sen Kur'an'ı baştan sonra hiç okudun mu? Okumadım. Yasin'i bilir misin? Bilmezsin. Namaz surelerini bilir misin? Bilmezsin. Sebeb-i nüzulünü bilir misin? Bilmezsin. Hani Allah'ın kitabı sana hitap idi? Hani sana göndermişti Allah? Bilmiyorsun. Çok büyük kusur bu. Çok büyük kusur. Biliyor musunuz ki Kur'an-ı Kerim insana şefaatçi olacak veyahut da davacı olacak. Ya Rabbi bu kulun var ya, işte bu kulun beni kütüphanesine hapsetti, bir açıp okumadı ömrü boyunca derse, şikayetçi olursa, davacı olursa insan mahvolur. Şefaatçi olursa, ya Rabbi bu kulun beni okudu, benim manamı anladı, benim ahkamıma uygun olarak hayatında haramlardan kaçındı, sevaplı işlere koştu derse, şefaatçi olursa Kur'an'ın şefaatiyle cennete girer insan. O bakımdan Kur'an'ı tedebbür ile, tefekkür ile sindire sindire okuyacağız. Bugünden itibaren bu hadisi duyduk. Hepimizin kronometresi çalışmaya başladı. Hepimize. Bundan sonra artık mazeret olmaz. Esat Hoca söylediği zaman duymuştun. Niye o zamandan sonra tedbire geçmedin derler size. Haberiniz olsun. Çünkü her bilgi bir mesuliyet de getirir insana. Yaparsanız sevap kazanırsınız, yapmazsanız vebal yüklenirsiniz. Kur'an'ı öğrenin. Okumasını öğrenin, manasını öğrenin, manasının derinlemesini anlayın. Artık tefsir kitaplarda çıktı. Birisini alır bitirirsiniz, ötekisine geçersiniz. Biz mecmualarımızda dişimizi sıktık, kardan vazgeçtik, her aboneye gönderdik. Binlerce şey gönderdik, okusunlar Allah'ın kelamını diye. Dünyanın masrafına girdik, müessesemiz yamuldu. Şey yapamaz hale geldi, belini doğrultamaz hale geldi. Ne varsın Kur'an-ı Kerim'i okusunlar dedik. Okumazlar, bedava kitap oldu mu okumaz kimse. Parasıyla olacak, onu okur. Balık nasıl gelir oltaya? Oltanın ucuna eti sararsın, efendim yemi sararsın, denizin içine atarsın. Balığı o bir lokma diye karşı duyduğu hırs sana getirir. Bakarsın kocaman bir palamut böyle yalpalaya yalpalaya geliyor. Neden? İşte onu yutacağım derken, ava giderken avlandı. Senin karşına geldi. İşte seni de öyle nefsinden yakalıyorlar. Şeytan canına okuyor Müslümanların. Vela ibadete illa bi fıkhin. İbadet yoktur, hiçbir ibadet yoktur ancak bilgiyle vardır. Bilgisizce ibadet yoktur. Fıkıh ne demek? Fıkıh sezgi ve anlayış demektir Arapçada. Yani bilgi, sezgi, anlayış olmadan, şuur olmadan ibadet olmaz. Yat, kalk, çocuk da yatıyor, kalkıyor, secde ederken başını şöyle çevirip arka tarafına da bakıyor. Çünkü şuursuz. Yat kalk işi değil. Şuurlu olacak, bilgi olacak. O bilgiye göre düşüne taşına yapacak. Çünkü hata eder, sevabını yok eder, günaha girer, daha başka şeyler olur. Onun için bu sezgi olacak. Şimdi bir şeyi bilmeye ilim derler. Mesela biliyorsun ki namaz kılmak farzdır. İlim. Namazın kaç rekat kılınacağını kitaptan okursun, ilim. Efendim ama bir bilginin çeşitli detayını
sana gelen malzeme arasında

arasında, bilgi farkları arasında, birbirine çatışan, birbirine karşı gelen haberler içinde doğrusunu eğrisini ayırt edip de ilmi bir sonuca varmak, yani adeta ilim sahasında bir mahkeme gibi çalışıp haklıyı haksızdan ayırıp bu doğrudur, şu yanlıştır demek, o fıkıhtır. Demek ki fıkıh ilmi şeyden biraz daha, sadece bilmekten çok daha başka bir şeymiş, ileri bir adımmış. Çünkü bir insan bir hadis-i şerif duyar, Peygamber Efendimiz böyle demiştir der. Ama fakih her hadisi bilir, o konuda son sözün ne olduğunu bulur. Son hükmün ne olduğunu bulur. Onun için fakihler çok daha yüksek bilginlerdir. Bir insan yarım bilgiyle fakih olamaz. Tam bilmesi lazım. Konuyu yarım bilen bir insan bir söz söyler, efendim yanlış olur. Tam bilmesi lazım. Hiç eksik tarafı kalmaması lazım. Bizim öyle alim tanıdıklarımız, dostlarımız var maşallah, Allah ömür versin. Bir konuyu soruyorsun kendisine, sabahlara kadar izahat veriyor zihni, çünkü hazine gibi her türlü bilgiyi doldurmuş. Sorduğun şey hakkında diyor ki, bu hususta Şia şöyle demiştir, Hanefi uleması böyle demiştir, Ehl-i Sünnet'in fikri budur, bu İmam Malik şöyle demiştir, o şu delili kullanmıştır, Ebu Hanife Hazretleri ona karşılık şu itirazı ileri sürmüştür. Fıkıh budur. Yani o konudaki detayı bilmeye derler. Fıkıh olmadan diyor ibadet olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani iyi bilecek, yarım yamalak bilgiyle olmaz. Onun için dini bilgimizi iyi öğrenelim. Nasıl olsa bir insan okusa da okumasa da bir rızık kapısı buluyor ve Allah ona rızkını gönderiyor, çalışıyor, kazanıyor. Ama bu dini malumatı olmazsa ibadetini yapamaz veya ibadetini yalan yanlış yapar, kar yerine zarara uğrar. Onun için hepimizin öncelikle önem vererek yapacağımız çalışma, ibadetlerimizin inceliklerini öğrenmek. Hangi şey namazı bozar? Hangi şey orucu bozar? Orucu nasıl tutmalıdır? Ne vakitten ne vakite tutmalıdır? Hangi şeylere riayet etmelidir diye bilmek gerekiyor. Dini bilgilerimizi küçükten öğrenmeye, öğretmeye çocuklarımıza gayret edelim ve yaşamaya gayret edelim. İlmi ilerletmenin bir yolu bildiğini tatbik etmektir. Bildiğini tatbik etti mi ilim insanın zihnine kolay yerleşir. Yeni bir bilgi de kolayca gelir. Sırf efendim böyle şey gibi, depo gibi oku oku oku oku depo et, o zaman bilgi sağlam olmaz. Tatbikatla sağlam olur. Onun için bildiğimizi tatbik edelim. Ve meclisü fıkhin hayrun min ibadeti sittine sene, bir fıkıh meclisi, ilim meclisi 60 senelik ibadetten daha hayırlıdır. Yani şöyle bir oturduk. Şurada bir meclis derler buna. Meclis oturmaz demek, oturum demek. Bir oturum. Bir oturduk. Saate bakıp duruyorum. Saat dolunca keseceğim konuşmamı. Bir oturum bitecek. Bu bir oturumluk bilgi, detaylı mesela İslam'ın ince fikirlerini şey yapıyoruz. Bu 60 yıllık ibadetten hayırlıdır. Çünkü insan nasıl yapması gerektiğini öğreniyor. Yanlışlarını düzeltiyor. Ya ben onun öyle olduğunu hiç bilmiyordum. Demek yanlış yapıyormuşum. Bundan sonra düzelteyim diyor. O bakımdan ilim meclislerine koşun. Nerede bulursanız ilmi, nerede bulursanız alimi, gidin dinleyin, fırsatı kaçırmayın. Bak, beni duygulandıran bir hadise oldu. Ben Adapazarı'ndaydım. İki tane Mısırlı yüksek şahıs, birisi profesör, birisi bir yerin genel başkanı, efendim demişler ki, bizim için bir hocayı ziyaret etmek her şeyden daha kıymetlidir. Arabaya atladılar, Adapazarı'na kadar beni ziyarete geldiler, İstanbul'dan. 20 dakika kadar konuştuk, döndüler gittiler. Bir şey de yok. Nasılsın, iyi misin, tanışalım, bilmem. Tatlı birkaç söz, İslamca bir muhabbet, ondan sonra ayrıldık. Ben dedim ki, ben öyle ziyaret edilecek öyle bir insan değilim. Ama onlar o ziyaretten sevabı kazandılar. O bakımdan Allah hepimizi ilim meclislerine müdavim ve mühib eylesin. Yani ilim meclisini severim. Şimdi ben bugün burada efendim konuşuyorum, Peygamberimizin hadislerini söylüyorum. Siz de lütfediyorsunuz, geliyorsunuz. Siz olmasanız bu cami boş olsa benim de konuşma şevkim kalmaz. Vela kavle vela amele illa bi niyetin. Vela kavle vela amele vela niyete illa bi isabetis.

sünne. Hazreti Ali Efendimiz'den bir şahane hadis-i şerif daha. Yani bugün öyle hadis-i şerifler geldi ki kim bilir kimin kısmetine, kimin niyetine, dur bakalım bu kalabalıklar ne yapıyor diye gelenlere mi bir şey oluyor, söz oluyor, ne oluyorsa, bak Peygamber Efendimiz buradan ne buyurmuş, diyor ki la kavle illa bi amelin, boş sözün kıymeti yok, tatbikatla olursa kıymeti var, sözün kıymeti yok ancak amel ederse olacak, tatbik edecek. Bu hadis-i şerif şeyde de hatırlıyorum, Stuttgart'ta mı söylemiştik, orada da geçmişti, la kavle illa bi amelin, ancak tatbikat olursa kıymeti var. Bir adam çok güzel konuşuyor, çok konuşuyor, lafı da güzel ama amel yok, kıymeti yok. Yani insanları aldatır, Allah'ı aldatamaz. Dünyada menfaat sağlar, ahirette hava alır, hatta ceza alır. Çünkü lafı var, işi yok. Sadece lafta. Mehmet Akif'in nükteli şiirleri vardır, diyor ki İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Büyük laf söyleme. Ben bu camiyi yaparım, yıkarım. Şu işi başarırım. Boğazı yüzerek geçerim, yürüyerek geçerim. Büyük laflar. Bir gün içinde şu işi yaparım, bu işi yaparım. Kocaman kocaman laflar. Büyük söyleme. Çok da söyleme. Dır dır dır, vır vır vır. Konuş konuş konuş. Ya bir sussa da biraz kulaklarımız dinlense der bazıları. Çok da söyleme. Yani geveze de olma, palavracı da olma. Atma. Atma Recep, din kardeşiniz demiş. Yani atma da olmayacak, şey de olmayacak. Tamam. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Demek ki yeğeni ona hitap yazmış bu şiiri. Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gel. Yiğit adam çalışır, işi ortaya koyar sessizce. Vay be. İncelerler, bakarlar. Şahane olmuş. Eline sağlık ustam. Çok güzel yapmışsın. Hakikaten emsali yok derler. İş ortaya konulur, biter. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Lafı çok, karnı geniş demek yani işkembesi geniş atıyor demek yani. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Özü doğru, sözü doğru adam ol, ırkına çek. Özün de doğru olsun, yani kalbin, sözün de doğru olsun. Efendim ırkına çek. Bizim hasretimiz budur. Biz az konuşan bir milletiz. Az konuşuruz, iş bitiririz. Öyleydik. Hatta yaptığımız hayırları söylemezdik. Söylersek sevabı kaçar diye susar. Niye yemek yemiyorsun? Boynunu büküyor. Söylesene be oruçluyum diye. Söylese sevabı kaçacak, söylemiyor. İşte şöyle diyor, hık diyor, muk diyor. Kabahat gibi saklıyor. Halbuki ibadet. İbadet saklıyor. Gösteriş olmasın diye. Bizim işimiz öyleydi eskiden. Allah-u Teala Hazretleri o güzel dedelerimizin o şahane güzel huylarını, vakur huylarını bizlere tekrar nasip eylesin. İş olacak, o zaman sözün kıymeti var. Ben seni çok severim. Nereden belli? Arkamdan kuyumu kazıyorsun. Efendim karpuz kavun mevsiminde pabucumun altına karpuz kavun kabuğu koyuyorsun. Nereden belli sevdiğin? Göreyim, sevgini göreyim. Sevginin emaresi ne? Kuru laftan ibaret. Olmaz. Seviyorsan sevdiğimi delili şudur de. Seviyorsan sözümü dinle. Seviyorsan ahbaplığını hareketlerine göster gibi. İşte beraber işte görünecek sözün kıymeti. Vela kavle vela emele illa bi niyetin. İşte kafi değil muhterem kardeşlerim. Niyet iyi olacak. Lafın ve işin kıymeti yoktur ancak niyetle kıymet kazanır. Çok mühim bir kaide bu. Yani iş yapıyorsun ama ne maksatla yapıyorsun? Ben efendim hayırı çok severim. Onun için hocam işte burada Allah rızası için şu hayırı yapıyorum. Yahu komisyonun ne kadar? Komisyonun ne kadar? Ne alıyorsun? Boyuna hayır peşinde koşuyorsun. Bir sebebi var. Söyle bakayım, gel buraya. Nedir maksadın? Ha, anlaşılıyor ki şu kadar komisyon, bu kadar menfaat ondan yapıyormuş. O zaman kıymeti yok. Niyet kötü oldu mu yapılan işin kıymeti sıfıra düşüyor. Veyahut sana geliyor, iltifat ediyor, efendim evine davet ediyor, bilmem bir sürü şey. Arkasından bir zaman sonra dur bakalım bu ne yapacak, ne yapacak filan derken patladık. İşin aslı çıkıyor ki bir menfaati varmış, onu yaptırmak için geliyormuş. Niyet kötü olunca sıfıra iniyor, kıymeti kalmıyor. Demek ki laf olacak, tatbikat olacak, hareket olacak, iş olacak ama iyi niyetle yapılacak. Kötü niyetli oldu mu Allah gene kabul etmez. Sonra vela kavle vela amele vela niyete illa bi isareti sünne. Sözün, işin, niyetin de kıymeti yoktur diyor Peygamber Efendimiz.
ancak sünnet-i seniyeye uygun düşerse kıymeti vardır. Yani Resulullah Efendimiz'in

derdiği ana istikametteyse kıymeti vardır, ters istikametteyse kıymeti yoktur. Lafı yerinde, tatbikat, hareket de var, niyeti de iyi, yaptığı iş ters. Yaptığı iş sünnete aykırı, Peygamber Efendimiz'in ana hedefine aykırı. Misal, hatırıma geliveren misal. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla ruzu mahşerde iftihar edeceğim, sevineceğim. Bak bu benim ümmetim bu kadar çok cennet ehlinin elhamdülillah ekseriyeti benim ümmetimden diye sevinecek Peygamber Efendimiz. Çoğalmamızı istiyor, artmamızı istiyor. Nüfus bir kuvvettir, büyük bir kuvvettir. Nüfusumuz arttığı zaman efendim düşmanlar bize şey yapamaz, hücum edemez, saldıramaz, korkar, çekinir vesaire. Şimdi çıkmış bir iş adamı diyor ki, dinini seven çocuk edinmesin. İşte gazeteler yazıyor. Düşündüm şöyle. Niye dinini seven dedin? Sen dini istismar ediyorsun. Burada dini istismar ediyorsun. Niye dinini seven? Vatanını seven demedin, bilmem şey demedin. Yani yapmak istediği şey nerede? Peygamber Efendimiz'in şeyi nerede? Onda bir hayır yok. Çünkü Peygamber Efendimiz çoğalın diyor. Peki bunlara nasıl bakacağız? Bunları nasıl yetiştireceğiz? Bunları nasıl eğiteceğiz? Rahat edemez. Bize rahat lazım değil. Rahat bize batar. Biz rahat bir millet olduk mu, cebimizde parayı bulduk mu, dosdoğru meyhaneye gideriz. Dosdoğru eğlenceye gideriz. Bize meşakkat lazım. Bize çalışmak lazım. Bizim dedelerimizden biz hepimiz çok daha rahatız. Milletin parası arttıkça ne yapacağını şaşırıyor, deliriyor, divaneleşiyor. Hadi elmasa yatırıyor parayı, hadi bilmem nereye yatırıyor parayı, hadi lükse yatırıyor parayı. Araba tokuşturuyorlar şeyde, modada. Zenginin her çocuğunun bir arabası var, birbiriyle tokuşturuyor. Nasıl olsa babası bir daha alacak. Hadi gaza basıyorlar, basıyorlar. Bir fren yapıyor, köşede cızız arka tekerlek ön tarafa geliyor, ön taraf arkaya gidiyor. Parası var. Parası olmasa bunu yapamayacak. Peygamber Efendimiz diyor ki, bak ana hedefleri. Biz herkesin istiyoruz ki müreffeh olsun. Ben diyor sizin fakirlikten ziyade bollukta dini bakımdan şaşırmanızdan korkarım diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bolluk oldu mu insanoğlu işte şaşırır. Karagöz gibi meydana çıkar, yar bana bir eğlence diye bağırır. Onun için bize öyle çok rahat lazım değil. Biz çalışalım. Peygamber Efendimiz kendisi için de çok istememiş. Denmiş ki kendisine, Cebrail aleyhisselam haber getirmiş. Ya Muhammed, eğer istiyorsan şu Mekke'nin etrafındaki şu çatır çatır yüksek kayalar, taşlar var ya, bu dağları Allah senin için altın yapacak. İstemem ya Rabbi. İstemem ya Rabbi. Yüksek sesle bağırayım, herkes duysun. İstemem ya Rabbi. Bir gün tok durayım, iki gün aç durayım. Tok olduğum zaman şükredeyim, aç olduğum zaman sabredeyim. Benim rızkımı ya Rabbi günlük ver diyor. Ne olacak depo ettiğin zaman? Kendisine gelen şeyi akşama dağıtmış. Peygamber Efendimiz'in yolu bu. Bizim yolumuz ne? Bizim yolumuz depo etmek. Bizim yolumuz yığmak. Hayır istiyorsun, vermiyor. Sulh içinde, İslam için çalış. Sulh var, sükun var. İnsanları Müslüman yetiştir. Efendim, kolay. En pahalı yatırıma harcayacağın para birkaç milyar. Harp içinde bir uçak bilmem 15-20 milyar. Bir uçak, tek bir uçak. Harp oldu mu gidiyor millet. Ne para kalıyor, ne pul kalıyor, ne insan kalıyor, ne şehir kalıyor. Her taraf viraniye dönüyor. Sulh içindeyken fırsattan bil istifade. Aç kesenin ağzını, insanını insan yetiştir, Müslümanını tam Müslüman yetiştir. Her birisi insanı kamil olsunlar. Sen de ağzı laf yapan, İslam'ı bilen, ahlakı güzel bir Müslüman gönder. Amerikalılar bir de Müslüman görsünler. The Religion of America diye bir kitabı okudum. Bizim dinler tarihi profesör bir arkadaş elimde gördü kitabı. Aman hocam diyor, bu çok kıymetli kitap, bunu bana versene diyor. Kıymetli bir kitap. Amerika'nın dinlerini anlatıyor. Mormonluk, bilmem Budizm, Brahmanizm. Amerika'da her yerden insanlar geldiği için her çeşit din var, her çeşit mezhep var, her çeşit akide var. İyi bakalım. Fihristi açıyorum muhterem kardeşlerim, araştırıyorum. İslam'dan bir tek kelime bahis açmamış. Neden? Korkuyor. Anlatılırsa yanlış anlatacak gene, ama yanlış anlatılmasından bile korkuyor. İslam'dan korkuyor. Pakistanlılar gitmişler Washington Camii'nde.
efendim böyle konuşma yapıyorlarmış. Mikrofonları da dışarıya açmışlar. Sokaktan geçen Amerikalılar da duyacak gibi konuşuyorlar. Müslümanlık budur. Hristiyanlık budur. Dünya budur. Ahiret budur. Allah bizi

0: Müslüman olmak için ne yapmam lazım söyleyin bana. Diyorlar ki Müslüman olmak kolay. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dersin, şıp girersin içeri. Şehadeti derim ki Allah vardır, birdir ve Muhammed onun elçisidir dersin, İslam'a girdin. Öğrenirsin sonra. Arkası sonradan gelir. İlk önce bir kayıt olsun da Kur'an nedir, efendim sünnet nedir, namaz nedir, niyaz nedir, hepsini öğrenirsin. Tamam demiş. Kelime-i şehadeti getirmiş, Müslüman olmuş. Şimdi ne yapmam lazım? Gusül abdesti al demişler. Olur demiş. Siz benim kalbimi iman ile yıkamaya vesile oldunuz. Ben de gideyim evimde gusül abdesti alayım, bedenimi yıkayayım. Cünüplükten çıkayım. Neyse yani. Ve gitmiş, yıkanmış, giyinmiş, gelmiş. Sizinle beraber olmak istiyorum. O grupla beraber Washington'dan o şehre, o şehirden bu şehre dolaşmışlar. İslam'ı anlatmışlar. Ondan sonra Orta Doğu'ya gelmişler. Küveyt'i gezmişler, Mısır'ı gezmişler, bilmem nereyi gezmişler. Adam sakal bırakmış, efendim hac etmiş, haccı da yapmışlar. Oradan da kalkmışlar, Pakistanlıların ülkesine gitmişler. Oradaki toplantıya katılmışlar. Oradaki toplantıda herkese söz verilirken bu Amerikalı da söz istemiş. Demiş ki, ey Pakistanlılar, sizin şu çalışmanız çok güzel çalışmadır. Allah sizden razı olsun. Siz bu çalışmalara devam ederseniz bütün dünya Müslüman olur. Çünkü İslam hak dindir. Pek çok kimse İslam'ı bilmiyor. İmandan haberi yok. Ben size çok müteşekkirim. Amerika'ya kadar geldiniz. Beni boşluktan kurtardınız. İman sahibi ettiniz. Allah sizden razı olsun. Yalnız demiş, iki elim iki yakanızda kıyamet gününde gelin. Demişler ki hem razı olsun diyor hem davacı oluyor. Bu nedir? Demiş ki niye 4 sene önce gelmediniz? 4 sene önce benim çok sevdiğim annem vardı. Batıl bir akideyle yaşadı, öldü. 4 sene önce gelseydiniz ben onu da ikna ederdim, onu da Müslüman ederdim. O da imanla göçerdi. Yanıyor şimdi içim demiş. Annem kafir göçtü. Bunun hesabını sizden soracağım demiş. Sorar bu adamlar. Akıllı bu adamlar. Ruz-u mahşerde Allah'ın huzurunda bizi mahcup duruma düşürürler. Çalışmamız lazım. İngilizce bilen adam yetiştirelim. Onlar misyoner yetiştiriyorlar, Afrika'ya salıyorlar. Biz de İngilizce bilen, efendim İslam'ı bilen, bilgili insanlar yetiştirelim, Amerika'ya gönderelim. Her birini bir şehre yerleştirelim. Benden harıl harıl şey isterler. Hocam sen bilirsin, üniversitede hocasın. Efendim bizim camimizde dinimizi bize öğretecek bir hoca gönder. Maaşını vereceğiz, evini bulacağız. Yok adam, gönderemiyorsun yani, arayacaksın bulacaksın tam istediğin gibi. Kibar, çalışkan, İslam'ı bilen, her bakımdan böyle güvenebileceğin, efendim yüz aklı sağlayacak bir insanı oraya göndersen orası Müslüman olacak. Bu neyle olur? Çalışmayla olur. Allah cümlemizi ıslah eylesin. Sünnet-i Seniyye'ye uygun yaşamayı Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere şehit sevapları var. Neden? Herkes gaflet, o uyanık. Herkes gafil, o Allah yolunda çalışıyor ondan. İşte o şeye geleceğiz hepimiz.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmud Esad Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farkı

0: Fiyatsız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kethiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille au nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed, kemâ salleyte ala âli İbrahim, ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed, kemâ bârekte ala âli İbrahim fil âlemîn, inneke hamîdun mecîd.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içinize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özelser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Reklam.
4: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
2: Akra. Reklam. Sağduyunun sesi. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Adım adım salavat doğa yürüyüşü. 8 milyar salavat projesi kapsamında gönüllüler 10 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde ve çeşitli ülkelerde eş zamanlı olarak adım adım salavat doğa yürüyüşü gerçekleştirecek. Ailece katılımın hedeflendiği etkinlikte gönüllüler salavatlar eşliğinde doğayla iç içe yürüyüş yapacak. Programın her yaştan katılımcının iştirakiyle manevi farkındalığı artırması ve aile bireylerinin birlikte anlamlı vakit geçirmesine katkı sunması amaçlı. Doğa yürüyüşü boyunca salavatların huzur veren atmosferinde bir araya gelecek katılımcıların hem sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanması hem de peygamber sevgisini günlük hayatın bir parçası haline getiren örnek bir etkinliğe katkı sunması hedefleniyor. Yapılan açıklamada 8 milyar salavat projesinin Mevlid Kandili'ne kadar dünya nüfusu kadar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam ulaştırmayı amaçlayan bir çalışma olduğu belirtildi. Projenin temel amacının Peygamber Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu farkındalığı canlı tutmak ve yaygınlaştırmak olduğu ifade edildi. Salavat-ı Şerife'nin tüm Müslümanların ortak değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun birlik ve beraberliğe vesile olduğu, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi, vefa ve ümmet bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğu kaydedildi. Projeye katılmak isteyenler salavat okuyarak 8milyarsalavat.com internet sitesi üzerinden sisteme dahil olabiliyor. Sitedeki sayaç aracılığıyla bugüne kadar okunan salavat sayısı da takip edilebiliyor. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hacı adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor. Ayrıca Akra'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akra Medya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta. Kısa süreli yoğun egzersiz birçok kronik hastalık riskini azaltıyor. Bilim dünyasında uzun süredir önerilen daha çok hareket et yaklaşımı yerini daha hedefli egzersiz önerilerine bırakıyor. Yayınlanan yeni bir araştırma günlük hareketlerin küçük bir kısmını yüksek yoğunluklu hale getirmenin kronik hastalık risklerini ciddi oranda azaltabileceğini ortaya koydu. Yaklaşık 470 bin kişinin 9 yıl boyunca takip edildiği çalışmada fiziksel aktivite yalnızca %4'ünü yüksek yoğunluklu egzersizlere ayıran bireylerin demans, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve kronik solunum yolu rahatsızlıkları dahil olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskinin belirgin şekilde düştüğü tespit edildi. Yüksek yoğunluklu egzersizin nefes nefese kalacak düzeyde yapılan aktiviteler olarak tanımlandığı belirtilmekte. Koşu, hızlı yürüyüş, merdivenleri tempolu çıkma gibi günlük aktivite kısa süreli yoğun yapılması bile büyük fayda sağlıyor. Araştırmaya göre günde sadece birkaç dakikalık yoğun fiziksel aktivite dahi sağlık üzerinde anlamlı bir etki oluşturabiliyor. Ancak özellikle kronik hastalığı bulunanların yeni bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktora danışması önerilmekte. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda bir duanın kabul şartlarından söz edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana dua edin, ben size icabet ederim, duanıza karşılık veririm diye vaat buyuruyor. Mü'min suresi 60. ayet-i kerimede. Şüphesiz onun vaadi haktır. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde duanın kabulü içinse bazı şartlar açıklanmış. Birincisi, yenilen lokma ve giyilen libasın yani elbisenin helal olması. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olur? Müslim. Duanın lavali, gafil bir şekilde değil, candan yapılması.

0: Biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Tirmizi. İstenen şey için acele ve telaş gösterilmeyip bir hikmete memnidir deyip kabul edilmedi diye suizana düşülmemesi. Rabbime dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı kabul eder. Buhari. Her mümine farz olan emri maruf ve nehi münker için dua etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuştur ki o duaya kendi nefsinden başlardı. Tirmizi. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmek. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona en güzel isimlerle dua edin. Araf 180. Duadan sonra elleri yüzlere sürmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duada ellerini semaya kaldırdığı zaman yüzlerini sürmeden indirmezdi. Tirmizi. Duada ısrar etmek. Şüphesiz ki Allah ısrarla dua edenleri sever. Beyhaki. Ve duanın sonunda amin demek. Biriniz amin dediği zaman gökteki bir melek de amin der. İkisinden biri diğerinin amin demesine denk gelirse geçmiş günahları bağışlanır. Hemam bin Münebbi. Değerli dinleyenlerimiz, elbette pek çok şey için dua ediyoruz ve etmeliyiz de. Bir duanın kabul olması için gerekli şartları ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında paylaşmaya, hatırlatmaya çalıştık. Bu haberi Akremedya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akrem Mercek. Akrem. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini. Canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz,

kıymetli dostlar, sadece benim için değil, bunca koşturmanın arasında eminim sizin için de hayatın kum saati baş döndürücü bir hızla akıyordur. Zamanın bereketi mi azaldı acaba bilmiyorum ama dünya için bu kadar zaman harcarken, bu kadar didinirken Rabbim her günümüzü manevi hayırlarla da donatsın. Orayı da ihmal etmeyelim, öyle değil mi? İşte efendim okum saati tam da şimdi Akra'da yeni bir ustamızı gösteriyor. Kavuşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Sırça Köşk programından sesimin, nefeslerimin ulaştığı her yere, herkese merhabalar. En içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Siz değerli arkadaştan çok daha öte akradaş yürekleri. Günümüzün, akşamımızın öncelikle sağlıklı, devamında da inşallah mutlu, huzurlu, bereketli, maddi manevi, bol kısmetli olmasını diliyorum. Tam da şu an Sırça Köşk'te siz kıymetli dostlarımızı ağırlamak için mikrofonda yerimi aldım. Sizler de sesime ses ve yürek olmak için oralardasınız değil mi? Elbette oradasınız. Sadece canım Türkiye'mizin değil, dünyanın tüm ülkelerinden, belki evinde, işinde, yolda olabilir, arabasında. Malum artık havalar iyice ısınmaya başladı. Belki sahilde, ormanda veya sayfiye yerlerinde bizlere yarenlik eden siz sevgili dinleyicilerimiz için yine dop dolu bir Sırça Köşk'le karşınızdayım efendim. Düne dair ne varsa gitti gitti cancağızım. Bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım diyen Mevlana'mızın öğretisiyle yepyeni anlatılarla yepyeni manevi paylaşımlar faydalanacağınıza inandığım hayatın içinden yepyeni güncel haberlerle bize ayırdığınız zamanı en güzel şekilde yaşayabilmeniz için huzurlarınızdayım. Sizler de oradasınız. O halde sesimize yankı olun. Buyurun 0501 630 30 30, 0501 630 30 30 numaralı WhatsApp hattımıza minicik de olsa mesajlarınızla, size özel duygu ve düşünceleriniz, o baş tacı dualarınızla, elbette kendi kelimelerinizle, ben yazmakla uğraşamam, işim gücüm var, ellerim yoğun, dolu derseniz sesli mesajlarınızla da Sırça Köşk'e

Buyurun konuk olun efendim. Bu hatırlatmamızı da yapmış olalım. Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuz merhabamızla başladı. Bakalım devamında hangi yüreklere dokunacağız? Hangi ortamlarda, nerelerde sesimiz yankı bulacak? Kimlere nasıl izler bırakacağız? Ama diliyoruz ki bu izler hep iyilikten, güzellikten, hayırdan yana olsun. 7'den 70'e her biriniz ayrı ayrı. Manevi huzurunuz, değişmeyen frekansınız Akra'ya ve Sırça Köşk programına bugün de ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Müzik

Değerli dinleyiciler, hayat bazen bize öyle yol ayrımlarına getiriyor ki seçtiğimiz yolun veya inandığımız bir fikrin doğruluğundan şüphe duyuyoruz. Eminim hepimiz bu duyguyu sıklıkla hayatımızda yaşamışızdır. Farklı farklı konularda olsa da. Şöyle dilerseniz hani bir an duralım ve düşünelim. Hayatta aldığımız kararların kaçı gerçekten bizim düşüncelerimizin ürünü, kaçı çevremizin ya da alışkanlıklarımızın veya duygularımızın etkisiyle ortaya çıkıyor. Bakın bu çok basit gibi görünse de aslında o kadar önemli, o kadar can alıcı bir soru ki. Bu sorunun cevabını bulmak zihnimizin pusulasını doğru ayarlamakla ilgili. Çok güzel bir terim değil mi? Zihnimizin pusulasını doğru ayarlamak. Çok güzeldi. Çünkü muhakeme dediğimiz yani akıl yürütme, değerlendirme ve çıkarım yapma yeteneği düşünce dünyamızın da rotasını belirliyor aynı zamanda. Hepimiz için malumdur ki daha iyi düşünebilen insanlar genellikle daha doğru kararlar verir, daha az hata yapar ve duygusal olarak da daha dengeli bir hayat sürer. Kısacası sevgili dostlar, muhakeme becerisini geliştirmek hayat kalitesini yükseltmektir. Peki nasıl geliştireceğiz bu muhakeme yeteneğimizi? Zihinsel gelişim her şeyde olduğu gibi öncelikle insanın kendisinden başlıyor. Zihinsel gelişim dış dünyayı anlamadan önce iç dünyamızı tanımakla başlıyor. Tıpkı hani uzun bir yolculuğa çıkmadan önce arabamızın motorunu, lastiklerini, emniyetini kontrol etmek gibi düşünce yolculuğuna da önce kendi zihnimizi tanıyarak başlamamız gerekiyor. Uzmanlar bu konuda o kadar güzel yönlendiriyor ki bizi. Şöyle güzel bir örnek veriyorlar. Örneğin diyorlar, bir arkadaşınızla tartıştığınızı düşünün. O sizin düşüncenize tamamen zıt bir şey söylüyor. Bu durumda çoğu kişi hemen savunmaya geçer. Birçoğumuz ne deriz? Hayır efendim, o öyle değil, yanlış biliyorsun. Kesin, ön yargıyla. Ama muhakemesi güçlü biri durur ve şöyle düşünür. Ben neden böyle düşünüyorum? Bu fikrim neye dayanıyor? Acaba karşı tarafın söylediğinde bir doğruluk payı olabilir mi? Çok güzel kelimeler, çok güzel sorular. İşte efendim, bu sorgulama hali zihinsel farkındalığımızın da başlangıcı oluyormuş. Bunu düzenli yapmaya başladığımızda fark edeceğiz ki bazı düşünceler aslında bizim kendi kişiliğimize, özümüze ait bile değil. Sadece ailemizden, toplumdan veya çevremizden öğrendiklerimiz. Küçük bir egzersiz de öneriyor uzmanlar. Çok hoşuma gitti doğrusu. Eminim sizin de hoşunuza gidecektir. Diyorlar ki, bir hafta boyunca sıkça kullandığınız bence ile başlayan, bence ile başlayan cümleleri not alın. Ardından her biri için bu düşünceye neden inanıyorum sorusunun cevaplarını kısaca yazın. Gerçekten de cevaplar bizi şaşırtabilir kıymetli dostlar. Bence ile başlayan cümleleri not alıyoruz. Ardından bu düşünceye neden inanıyorum sorusunun cevaplarını da şöyle minnacık kısa kısa yazıyoruz. Ne çıkacak acaba sorular? Tabii ki dürüst olmak önemli kendimize de öncelikle. Gerekçeleri masaya yatırmak da çok önemliymiş sevgili dostlar. Bir fikrin güçlü olması için sadece doğru gibi gelmesi yetmiyor. Bana doğru gibi geldi. Bu çok yetersizmiş. Onu destekleyen gerekçelerin tıpkı hani bir binanın temelleri gibi sağlam olması gerekiyor. Yine hepimizin kullandığı bir örnek verelim. Sosyal medyada diyelim ki kahve içmek ömrü kısaltıyor başlıklı bir haber gördük. Bu habere inanıp inanmamayı belirleyecek olan şey haberin kanıt gücü. Hangi kaynaklardan alınmış? Örneklemesi ne kadar büyük? Alternatif açıklamalar değerlendirilmiş mi? Bir finansal denetçi bir şirketin bilançosunu incelerken nasıl her kalemi tek tek kontrol ediyorsa biz de düşüncelerimizin mantık bilançosunu incelemeliyiz. Ortaya nasıl sonuçlar çıkarsa çıksın. Diyelim ki bir öğrenci, matematikte başarısızım çünkü sayısal zekam yok diyebilir. Çok sıklıkla duymuyor muyuz bunu evlatlarımızdan?
eşimizden, dostumuzdan matematikte başarısızım çünkü sayısal zekam yok. Ne kadar kolay bir cevap değil mi? Bu iddia ilk bakışta mantıklı gibi görünse de muhakeme süzgecinden geçirildiğinde sınıfta kalıyormuş. Neden? Çünkü bu iddiayı destekleyen somut bir veri yok. Zeka türü kalıcı bir özellik gibi sunulmuş. Başarı sadece doğuştan gelen bir faktörle açıklanmış. Daha sağlam bir düşünce biçimi.

Peki nasıl olabilirdi? Şöyle olurdu. Evet, matematikte zorlanıyorum çünkü temel konuları tam öğrenememişim. Eğer tekrar edersem başarım artabilir. İşte kıymetli dostlar, gerekçelerin gücü burada yatıyor. Yani zayıf inançları dönüştürüp güçlü temeller oluşturmak. Muhakeme hayatın her alanında bize gerçekten çok lazım olan bir yeti. Sadece ders kitaplarında öğretilen bir beceri değil muhakeme. Hayatın her alanında kullanabileceğimiz bir yaşam pratiği. Bir haber okurken, bir reklam izlerken ya da arkadaşımızın tavsiyesini dinlerken bile zihnimizin pusulası devrede. Ancak bu pusula kendiliğinden doğru yönü göstermiyor. Onu sürekli ayarlamak gerekiyor. O da muhakeme ile mümkün. Ancak efendim, bu pusula kendiliğinden doğru yönü göstermiyor. Onu sürekli ayarlamak gerekiyor ve bu da ancak muhakeme ile mümkün oluyor. Dilerseniz yine günlük hayattan bir örnekle devam edelim. Muhakeme yeteneğimizin ne kadar doğru, ne kadar eksik olduğuna dair. Özellikle bu örnek biz hanımefendileri o kadar çok sorgusuz sualsiz inandırıyor ki. Alışverişte indirim yazısını gördük. %50 indirim olmuş. Hadi koşalım alışverişe. Gerekli mi, gereksiz mi, ihtiyacımız var mı, yok mu hiç önemli değil. %50 indirim olmuş. İşte o zaman şöyle düşünmemiz gerekiyormuş. Bu gerçekten indirim mi? Yoksa fiyat önce artırılıp sonra mı düşürülmüş? İşte böyle düşünmek gerekiyor muhakeme yeteneği olan insanlar için. Ya da diyelim sosyal medyada paylaşılan bir haberin kaynağını kontrol etmek. Bu da önemli. Bir arkadaşımız, bir dostumuz, belki annemiz, babamız bir konuda iddialı konuştuğunda bu bilgi doğrulanabilir mi diye sormak gerekiyor. Belki böyle küçük küçük detaylar bunlar ama bu küçük farkındalıklar zamanla büyük düşünsel değişimlere yol açıyor. Tıpkı kas geliştirmek gibi muhakeme gücü de tekrarlarla gelişiyormuş kıymetli dostlar. Her sorgulama zihinsel bir antrenman gibi ve bir gün fark ediyoruz ki artık sadece öylesine düşünmüyoruz, doğru düşünüyoruz. Öylesine değil, doğru. Düşüncemizin rotasını bizler belirleyelim. Zihnimizin pusulasını doğru ayarladığımızda yanlış yönlere sapmak neredeyse imkansız hale gelir. Kritik ve analitik düşünme yalnızca akademik başarıyı değil, hayatın her alanında, her konuda duygusal olgunluğu ve bakın burası çok ama çok önemli, belki şu aralar en çok ihtiyacımız olan kişisel huzuru da beraberinde getiriyor. Kişisel huzur. Zihin yönünü bulabildiğinde hayatta o yöne akıyor. Her alanda efendim, her konuda sağlıklı bir iletişim, farkındalık ve algı adına muhakeme yeteneğimizi geliştirip yaşam yolculuğumuzda daima doğruya, güzele, iyiye yönelebilmeyi diliyorum hepimiz adına.

Değerli dostlar, orman dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ne olabilir? Yeşil, huzur, oksijen, sağlık, sükunet. Bunlar bizim kendi duygusal düşüncelerimiz. Ama orman, ağaçlarla kaplı, çeşitli bitki, hayvan ve canlı mikroorganizmanın yaşadığı doğal bir ekosistem. Çok kıymetli, çok değerli. Biz insanlar dahil birçok canlının yaşam kaynağını teşkil ediyor. Özellikle de insan ekseninde baktığımız zaman bu habitatın zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı bir birey olmamıza ve öyle kalmamıza da yardımcı olduğunu görüyoruz. Eminim siz de kendi hayatınızda bunu birçok kez deneyimlemişsinizdir. Ormanda yahut yeşil alanlarda bulunmak bile başlı başına önemli, başlı başına bir sağlık kaynağı. Hatta Japonların bununla ilgili hali hazırda bir terimleri mevcut. Shinrin Yoku. Shinrin Yoku sevgili dinleyiciler, 20. yüzyılın son çeyreğinde Japonların hayatına girmiş bir uygulama. Bu terimi dilimize çevirecek olursak orman banyosu, orman yıkanması anlamına geliyor. Japonya'da büyük şehirlerde ikamet edenlerde psikolojik rahatsızlıkların arttığı, hatta kronik rahatsızlıkların baş gösterdiği gözlemlenince böyle bir çözüm geliştirilmiş. Konu üzerine yapılan araştırmalara gün geçtikçe bir yenisi daha ekleniyor. Hatta bununla ilgili oluşmuş bir literatür bile mevcut. Aynı zamanda büyük şehirlerde doktorlar tarafından da desteklenen bir uygulama. Orman banyosu. Orman banyosu, kişinin yeşil bir alana giderek orada bulunması haliymiş. Nasıl banyo sayesinde tazelenip arınıyorsak, orman banyosuyla da bedensel ve zihinsel arınma hedefleniyor. Bir ormana gidelim, yavaşça yürüyelim ve etrafımızın ne kadar dingin olduğunun farkına varalım. Şehir içinde duyularımızı sürekli uyaran ve meşgul eden şeylerden çok uzakta olduğumuz için sükunete kavuşan o beş duyumuzu da uyandıralım. Ormana bakmayalım.

Sevgili dinleyiciler, ormanı görelim. Ormanın o dingin kokusunu içimize çekelim. Ağaçlara, bitkilere dokunalım. Kendi iç sesimizi susturarak ormanı duyalım. Hatta bildiğimiz bir bitki görürsek tadalım. Ne kadar ormanla bütünleşirsek o kadar kendimizi tanıyacak ve kendimizi dinlemeyi öğreneceğiz. Bu arada orman banyosu egzersizle doğa yürüyüşüyle karıştırılmamalı. Bu çok daha farklı bir şey. Burada asıl hedeflenen duyuların açığa çıkması. Bunu engelleyecek her türlü eylemden uygulama boyunca uzak durmamız gerekiyor ki asıl hedeflediğimiz faydayı görebilelim. Ormandayken tüm uyarıcılardan uzak olduğumuzdan ve kendimizle kaldığımızdan emin olmamız gerekiyor. Telefondu, tabletti, bilgisayardı. Bütün bu teknolojik aletlerden bir süreliğine de olsa mahrum kalmamız gerekli. Gerekli ki kendimizi keşfedebilelim. Hatta zaman algısına takılıp derin düşünmemizi engellememek için saatimizden bile ayrı kalmamız gerekebilir. Bu da tavsiye ediliyor. Böylelikle daha kaliteli bir deneyim gerçekleştirebiliyoruz. Orman banyosu sadece Japonlara özgü bir uygulama değil sevgili dinleyiciler. Tüm dünyada artık kullanılmaya başlayan bir pratiğe dönüşüyor. Ayrıca başka kültürlerde de mevcut. Yani aslında orman banyosu bize de yabancı değil. Ufak bir araştırmayla ormana ait bir takım sembollerin çoğu milletin edebiyatının kökeninde olduğunu zaten görebiliyoruz. Peki ormanların ve yeşil alanlarda bulunmanın sağlığa katkıları neler? Ormanlar ve yeşil alanlarda bulunmanın sağlığa katkıları tahmin edebileceğimizden çok daha fazla sevgili dinleyiciler. En önemlisi stresi azaltıyor. Kişi stres altında olduğu zaman vücutta oksijen ihtiyacı oluşur. Mesela tedirgin edici durumlarda hızlı nefes alıp vermemiz aslında vücudun bu ihtiyacı karşılaması içindir. Vücuttaki oksijen miktarının artması, stresli insanda ortaya çıkan adrenalinin azalmasına yardımcı olur. Dinginliği ve sakin kalmayı deneyimlediğimiz bu zaman dilimi, ormanda maruz kaldığımız bol oksijen sayesinde stresi azaltma konusunda çok başarılı olduğu uzmanlarca tespit edilmiştir. Uykuyu düzenler ve kaliteli hale getirir. Düzenli şekilde orman banyosuna devam eden kişilerde uyku kalitesinde artış gözlemlenmiş. Bu ayrıca daha düzenli uyku saatleri ve günlük verimimizin de artışı demek elbette. Berrak bir zihin sağlıyor. Temiz hava beyin faaliyetleri için çok ama çok iyi. Odaklanmanın artmasıyla birlikte karar mekanizmamız da kuvvetlenecek. Ayrıca efendim olumlu düşünme olasılığımızın da artmış olması bizlere berrak bir zihin sağlayacaktır.

kişisel farkındalığı artırır orman banyosu. Doğada hiçbir uyarıcıya maruz kalmadan bulunmak bize kendimizi dinleme fırsatını verecektir. Böylelikle kendimizi tanımak için küçük adımlar atmış oluruz. Bu, kendimizde sevmediğimiz huyları fark edip onları düzeltme konusunda da yardımcımız olacaktır. Yine efendim, yapılan çalışmalarda düzenli orman banyosunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna da iyi geldiği gözlemlenmiştir. Zindelik ve odaklanma sağlar. Kana oksijen sağlandığında sağlıklı kan hücreleri artmaktadır. Eksikliği ise bitkinlik yapar. Bu da sahip olduğu enerjiyi idareli kullanmaya çalışan vücudumuzda odaklanma problemine yol açar. Yani oksijen artışı, halsizlik ve dikkat eksikliğinin giderilmesinde en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi. Orman banyosu yaparak daha fazla doğal hücreye sahip oluruz. Doğal öldürücü hücreler vücudumuzun doğal bağışıklık sisteminde bulunan hücrelerdir. Bunların amacı virüs ve mikroplara karşı bağışıklık sistemini koruyarak zararlı hücreleri yok etmektir. İşte ormanda geçirilen bir tek gün bile vücuttaki doğal öldürücü hücre sayısının artmasına ve vücudun bunları bir hafta kadar muhafaza etmesine yardımcı olmaktadır. Yani sevgili dinleyiciler, sadece ormanda bulunmak bile bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak için yeterlidir. Ve son olarak söyleyebileceğimiz sağlığa katkılarından bir tanesi tansiyonu dengelemesi. Çok önemli bir problem tansiyon. Kalbin sol tarafı oksijen bakımından zengin kanı vücuda pompalamaktan mesuldür. Temiz havaysa kan basıncımızı dengeleyecek ve tansiyonumuza iyi gelecektir. Yani sevgili dinleyiciler, sonuç olarak orman banyosu, kişinin yeşil alanda bulunarak duyularını serbest bırakması, kendini tanımasına yardımcı olmayı amaçlayan bir uygulama. Bunu yaparak zihinsel sağlığımıza olumlu katkılar sağlamanın yanı sıra bedensel sağlığımız için de ne kadar çok fayda elde ediyoruz, sizlere ardı ardına sıraladım. Önemli olan başka uyarıcılardan kendimizi soğutlayarak, tabiri caizse doğada çevrimiçi olmak, sadece sanal alemde değil. Gerisi ise ormanın şifalı atmosferine kalıyor. O halde efendim, her fırsatta bol bol orman banyosu yapabileceğimiz nice sağlıklı günleri.

Kıymetli dostlar, hocamız, gönül dostumuz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın 1989 yılında yayımlanan İlim ve Sanat dergisindeki Din ve İnancın Gerçeğini Bulmak başlıklı yazısına ses vererek devam ediyoruz Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuza. Kıymetli hocamızın yarım asır öncesinde kaleme aldığı bu satırlarını tam da şimdi, tam da bu zamanda, bu yoksunluklarımızla hatırlamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Buyurun efendim, hepimiz nasiplenelim inşallah. Şöyle sesleniyor bizlere hocamız. Gezdiğim tüm dış ülkelerde müşahedem şu oldu. Din çok önemli ve çok canlı bir kurum. İnsanoğlu için vazgeçilmez, yeri doldurulmaz, pek değerli bir varlık ve çok büyük bir ihtiyaç. Toplumlar bu sahada milyarlık, trilyonluk masraflar yapmış. Hala da yeni yatırımlar, büyük meblağlar ayrılıyor. Tarih boyunca her toplum dine büyük değer vermiş. Yaşamını onun çevre ve çerçevesinde düzenlemiş. Modern toplumlarda da bu durumun hemen hiç değişmediği görülüyor. Asrımızın ilk yarısından beri komünist ülkeler dine karşı çıkmış, onu yok etmeye çalışmış, bazı filozoflar dini değerlerin yerine başka değerler ikame etmeyi tasarlamış, fakat sonuç hüsran ve fiyasko. Şimdi geri dönme çalışmaları başlıyor. Dinin yerini başka bir şey dolduramıyor. Çünkü onun kendine mahsus özel bir yeri var. O bilimin ötesinde, insan aklının ve ruhunun derinliklerinden doğal olarak kopup gelen soruları cevaplıyor. İhtiyaçları, merakları tatmin ediyor, korku ve endişeleri dindiriyor, huzur ve mutluluğu sağlıyor. O halde dinin reddedilmemesi lazım. Aksine onun çağımızın bilim düzeyine ve verilerine uygun, insanın beden ve ruh sağlığına yararlı, topluma faydalı, verimli ve olumlu bir yönde canlandırılması zorunlu. Ama doğa ile toplumla, hilkati, hikmeti ile, bilimle, akılla, insanoğlunun ruh ve beden menfaatleriyle zıt olmayacak, çatışmayacak bir biçimde olmak şartıyla. Ve elbette aklın, vicdanın, bilimin sesini dinleyerek ve onları kendimize rehber edinerek. Çünkü insanlık şu feza çağında dahi din ve inanç yönünden tümüyle reşit hale gelmiş değil, çok acınacak bir durumda. Birçok gelişmiş ve modern ülke din ve inanç konusunda şaşılacak kadar ilkel ve geri seviyede. Mesela Japonlar güneşe tapıyor. İmparatorlarını güneşin oğlu sanarak kutsallaştırıyor. Yüzlerce batıl inancın göründüğü Hindistan'da büyük kalabalıklar ineğe tapar. Yahudiler ahirete inanmaz. Hristiyanlar Allah'ın bizim gibi bir kulu olan Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diye bakar. Çarmıha çivili bir ceset sembolü karşısında haç çıkarır. Bazı geri toplumlarda kobra yılanına, ateşe, toteme, şeytana taparlar. İleri toplumlarda uydurma, yeni alim ve mezhepler ortaya atılır. Bu acı durumda reaksiyon olarak birçok modern insan da dinden soğumuş, inansızlığa, inkara sürüklenmiştir. Peki doğru yol hangisidir? Biz hangi kulpa yapışmalıyız? İnkar yolu kapalıdır. Aklın, bilimin, vicdanın sesine kulak tıkamak, felsefeye sırt çevirmek, soruları cevapsız bırakmak, gerçekleri görmemek için başını kuma sokmaktır.

Gerçek peygamberlerin getirdiği büyük semavi dinlerin asli kaynakları, kitapları iyi korunmuş, elimize sağlam, güvenilir bir biçimde bozulmadan ulaşabilmiş değildir. Bunu o dinlerin mütehassısları da belirtiyorlar. O peygamberlerin hayatları, hatıraları, emanetleri de maalesef iyi muhafaza edilmemiş, asırların geçmesiyle kaybolmuş, tarihin karanlıklarına gömülmüştür. Mezarlarının yerleri bile kesin olarak bilinmemektedir. Bütün bunlara karşılık İslam dinine dönülüp bakılınca görülüyor, dost ve düşmanca itiraf ediliyor ki İslam akla, mantığa, bilime uygundur. İnsanın varlığına, ruh ve beden sağlığına değer ve önem veriyor. Batı'da yeni yeni ulaşılmış temel hak ve hürriyetleri asırlarca önceden belirtmiş ve benimsemiş, fert ve toplum hayatı için fevkalade faydalı hükümler ihtiva ediyor. Tüm insanları kendine muhatap alıyor İslam. İlahi bir kitapta onları uyarıyor, inananları kardeş görüyor. Kadın, erkek, siyah, beyaz, zengin, fakir, insanları eşit olarak görüyor. İmtiyazsız, sınıfsız, istismarsız, hür bir toplum öneriyor. İslam, insanoğlunun mahiyetine, Yaradan'ın varlık, birlik ve evsafına, ahiret hayatına dair çok değerli ve çok makbul bilgiler veriyor. Tarihi, dini, akli delil ve vesikalardan anlıyoruz ki Hazreti Muhammed aleyhisselam Allah-u Teala'nın son peygamberidir. Onun her sözü ve işi en ince detayıyla en titiz bilimsel metodlarla tespit edilmiş, kendi zamanından itibaren dikkat, itina ve ihtimamla muhafaza olunmuştur. Böylece onun sosyal ve özel hayatını, çevresini hiçbir beşere nasip olmayan inceliklerle biliyoruz. Saçının, sakalının telleri, hırkayı şerifleri birçok camide yadigar olarak saklanmaktadır. Çevre ülkelere gönderdiği İslam'a davet mektuplarının asılları müzelerdedir. Hadis-i şerifleri yüzlerce ciltli koleksiyonlar halinde toplanmış, okunmakta, uygulanmaktadır. En güzeli, kendisine vahyolunan ilahi kitap Kur'an-ı Kerim, bir harfi bile değiştirilmeden eksiksiz ve anında tespit edilmiş, her yere yayılmış, ilgili herkesin eline ulaştırılmış bulunuyor. Bilim ve din adına ne büyük bir kazanç, insanlık için heyecan verici, ne mutlu bir durum. Bu kadar zengin değerler ve enteresan tarih malzemesi başka hiçbir konuda bu bolluk ve bu genişlikte mevcut değil. Bu eşsiz malzemenin artık tüm insanlıkça nazarı dikkate alınma zamanı gelmiştir. Çünkü onun mahiyetinin, özünün, amacının, etkisinin, yararının ve sonucunun iyi incelenmesi, çağımızın birçok derdine deva olacak çarelerin bulunmasına da vesile olacaktır. O halde insanlık, din ve inancın gerçeğini ve halisini bulmak, bu en hayati problemini doğru olarak çözmek, batıl ve hurafelerden sıyrılmak için böyle hareket etmek zorundadır. Son olarak hocamız, mürebbimiz, gönül dostumuz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan yazısını şu cümleyle sonlandırıyor kıymetli dostlar. Bizler de bu olumlu atılıma olanca gücümüzle destek olmalı, İslam'ı asrın idrakine söyletmeli, susamış insanlara iyi rehberlik etmeliyiz. Akran'ın yayın akışında sıklıkla dinliyorsunuz. Bizler de Sırça Köşk'te zaman zaman hocamız Esat Coşan'ın yazılarını, sohbetlerini paylaşarak onun rehberliğinde bilgilerimizi, inancımızı tazelemeye çok önem veriyoruz. Veriyoruz ki susamış ruhlar, çatlamış gönüller manevi şifalar bulsun.

sevgili dostlar, şimdi sıra neye geldi? Evet, Sırça Köşk'e ulaştırdığınız o güzel, o özel kelimelerinizi dillendirme. Sizin kelimelerinize ses verme vakti ki çok ama çok özen gösteriyorum mesajlarınıza. Bilmeyenler için bir kez daha hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı akraba WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

edebilirsiniz. Ama önemli olan mesajınızın en başına Sırça Köşk yazın ki hangi programa mesaj çektiğiniz belli olsun. Olmaz mı? Oluyor. Çok da güzel oluyor. Hemen efendim dillendirilmeyi bekleyen o güzel duygu ve düşüncelerinize ses nefes olmaya başlayalım. Dinleyicimiz ilk olarak Mevlana diyarı Konya'dan bizlere ulaşmış. Sırça Köşk'e selam olsun. Konya'dan Abdullah Olukçu kurulduğu günden beri Akra dinliyor. Hani merhaba anonsunda söyledim ya, çok uzun yıllardır Akra'yı yüreklerinde gerçekten baş tacı eden siz sessiz olan dinleyicilerimizden, dostlarımızdan, akradaşlarımızdan da mesaj bekliyoruz. Gerçekten her bir mesaj kıymetli ama hani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıldır da kendi dinlemeye başlayıp torununa şu an dinletirken hani en azından bir selamınızla bize ulaşın olmaz mı? Çok kıymetli çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Konya'ya, Mevlana diyarına sonsuz selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Şems Hazretlerine de elbette. Sırça Köşk'e Konya'dan selamlar. Ne güzel bugün Konya yoğunluklu ardı ardına gelmiş. Melek Kılınç. Sesiniz gönülden gelince gönle ulaşıyor. Her daim takipçiniz. Esat Hocam'ın sohbetlerini nasıl da güzel ayarlamışsınız. Sanki bugünü yaşıyor gibi anlatıyor. Hala canlı, hala sevaphanesini doldurmaya devam ediyor. Allah razı olsun. Size çok teşekkür ederim. Sevgili Melek, sanki hani hissi kalbel vuku mu derler. Öyle derler değil mi? Var olsun, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Konya'ya tekrar selamlar. Konya'dan geçiyoruz Çini diyarına. Çini deyince aklınıza ilk hangi şehir geliyor? Benim kesinlikle Kütahya geliyor. Kütahya'dayız efendim mesajlarınızla. Sırça Köşk diye yazmış mesajın hemen en başına çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten önemli. Mesajların doğru programlara ulaşabilmesi adına. Kütahya'dan çok selam, selamlar, sevgiler, saygılar bizden de size. Sadece Kütahya'ya değil, Türkiye'nin bütün şehirlerine, dünyanın farklı ülkelerinde bizleri dinleyen bütün gurbetçi akradaş dostlarımıza. Mesajları okurken bile içimi sevgiyle dolduran Akra'ya sevgi ve selamlar, programlarınız daim olsun. O kadar güzel bir dua etmiş ki en sonunda, Akra'nın girmediği hiçbir ev kalmasın ki onların da içleri ısınsın. Çok güzelsiniz gerçekten. O kadar güzel yürekleriniz, öyle güzel dualarınız, temennileriniz var ki. İşte insan bunlarla karşılaştığı zaman sesime ses derken tam da bunu kastediyorum. Hani kimlere hitap ediyoruz? Kimler bizi hangi duygularla dinliyor? Acaba amaçladığımız, hedeflediğimiz o huzuru yansıtabiliyor muyuz? Bunlar da bizim için çok kıymetli. Ama sizden böyle mesajlar, böyle geri dönüşümler alınca gerçekten gücümüze güç, azmimize azim geliyor. Daha layık olduğunuzu, daha güzellikleri yapabilmek adına içimize büyük bir umut doğuyor. Çok teşekkür ediyorum her birinize ayrı ayrı. Sessiz kalan dinleyicilerimize, size de çok teşekkürler efendim, var olun. Amin diyorum bu güzel duaya. Akra'nın girmediği hiçbir ev kalmasın. Ama evin ötesinde yürek olarak da genelleyelim değil mi? Sırça Köşk Ankara'dan, ne güzel başkentten, Sema Çekiç. Allah razı olsun, iyi ki varsınız diyor. İyi ki sizler de varsınız efendim, hep birlikte. Annemin çok selamı var. Annemle Akra'mızı çok seviyoruz. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyoruz. Gönül dolusu selamlar, sevgiler. Bunları diyor, laf olsun diye değil, İçten, candan yazıyorum. Ne kadar kıymetlisiniz, ne kadar değerlisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Bizleri canımız akramızla buluşturduğunuz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Her bir programı değerli, paha biçilemez. Şükürler olsun Allah'a ki akramız var. Dilerim Rabbimden, dünya durdukça akramızda yaşasın. Amin. Bütün dinleyicilerimiz adına. Yürekten kocaman sevgi, selam, muhabbetle iyi ki varsınız canım akradaşlarım diyerek harikulade mesajını tamamlamış sevgili Ankara'dan Sema Çekiç. Sırça Köşk'e ne güzel bir renk bıraktın, kendi yüreğinin rengini. Var olasın, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yine Ankara'dan bir mesajımız var. Mustafa Özdemir beyefendi ulaşmış bizlere. Ankara'dan tüm gönül dostlarımıza gönül dolusunca selam ediyor. Bütün aylarımızın bağışlanmamıza vesile olmasın Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İşte bu dualarınızın her biri baş tacım. Hani insan
kendi sıkıntısı, kendi dünyevi imtihanları için ne kadar ellerini açsa da, yakarsa da kendine ediyor ya o duayı. Bazen kabul olması çok uzun zaman alıyor. Ama hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz, belki ömrümüzün sonuna kadar bir kere bile yüz yüze, karşı karşıya ya da sokaktan geçerken yan yana bile gelmeyeceğimiz o kadar çok insana birbirimiz için menfaatsiz, karşılıksız, bütün içtenliğimizle dua ettiğimizde emin olun onun tesiri çok daha çabuk halk oluyor. O yüzden birbirimize dua etmemiz, işte bütün arkadaşlara demeniz, bütün dostlara demeniz o kadar kıymetli ki. Eksik etmeyin dualarınızı efendim. Bir başka mesajımız Kayseri'den Hamide Güngör. Selam ve dua ile dualarda buluşalım inşallah diyor. Tam da biraz önce anlattıklarımı teyit ediyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Hamide. Dualarda buluşalım elbette. Bir başka mesajımızla devam ediyoruz. Yoğun mesajlarınız var. Elimden geldiği kadar dillendirmeye, sizin kelime ve düşüncelerinize ses vermeye gayret ediyorum. Tabii program sürem de el verdiğince. Almanya'dan Mainz şehrinden, yanlış telaffuz etmiş olabilirim, kusura bakmayın. En kalbi selam ve dualarımla diyor bir gurbetçimiz, ismini yazmış mı? En sonuna yazmış. Nideli Ali Osman Nergis. Ali Osman Beyefendinin vesilesiyle gurbette bulunan, memleket hasreti çeken bütün dinleyicilerimize de selam sevgilerimizi iletmiş olalım. İyi ki varsınız, iyi ki Akra gibi kıymetli bir radyomuz var. Akrasız bir günü düşünemiyorum. Yapmış olduğunuz birbirinden değerli ve dolu dolu programlarınızla biz gurbette yaşayan Müslüman Türk milletinin fertlerini ziyadesiyle ihya ediyorsunuz. Ne kadar güzel böyle mukabele almak. Hasaten şu anda dinlemekte olduğum Sırça Köşk programını büyük bir keyifle dinliyor ve sizlere dua ediyorum. Sağ olun, var olun. Nideli Ali Osman Nergis bizlere seslenmiş. Selam sevgilerinizi çok teşekkür ediyoruz o güzel dualarınız için de. Akra'yı ne güzel anlatmışsınız. Akrasız bir gün bile düşünemiyorum. Rabbim inşallah, hani bazı dinleyicilerimiz özellikle söylüyor, böyle insanın gözleri doluyor. Kıyamete kadar bu mikrofonu kapatmasın. Tabii ki ölümsüz değiliz ama bizden sonra da birbirinden kıymetli dostlar bu mikrofonlardan sizlere seslenmeye devam etsin inşallah. Canlar, Akra çalışanları, böyle başlamış mesajına selamıyla birlikte dinleyicimiz Kayseri'den Nursen. Ne güzel, ne böyle içten samimi bir başlangıç. Benim için çok özel, çok güzel bir dostsunuz. Radyom evimin ruhu gibisiniz. Eğer uyku vakti gelmese sizi 24 saat dinlerim. Özelsiniz, çok güzelsiniz. Sürekli kulağımda tınınız. Akrasız bir hayat düşünemiyorum. Rabbim yaşatmasın hiçbirimize. Sizi çok seviyorum. Dinlerken kitap okuyorum sanıyorum. Evet, çok güzel bir konuya temas etmiş. Çünkü bizler gerçekten programlarımızı hazırlarken özenle hazırlıyoruz. Çünkü sizler o kadar özel bir dinleyicisiniz ki, o kadar özenle dinliyorsunuz ki, hani böyle eminim her kelimeyi havada kapıyorsunuz daha frekansa ulaşmadan. O normal beden kulağıyla değil, yürek kulağıyla dinlemeyi gerektiriyor. Ve işte o dinleyicilerimizden bir tanesi. Bu algıyla, bu farkındalıkla Akra'ya gönül vermek tam da bu. Kayseri'ye, sevgili Nursen, özellikle de sana selam ve sevgilerimizi iletelim. Çok güzel tanımlamışsın duygularını, düşüncelerini. O kadar içten aktarmışsın ki var olasın. Hemen bir iki tane daha okuyarak mesaj bölümümüzü sonlandıralım. İsmim Talha diyor dinleyicimiz. Ben de Kanada Toronto'dan dinliyorum. Dünyanın bir diğer ucundan. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Selam, hürmetler. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden size. Sizin nezdinizde bütün gurbetçi dostlarımıza. Bir dinleyicimiz yine diyor ki, hayırlı akşamlar. Akra Radyo dinleyicisiyim. Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden çok faydalanıyoruz. Böyle O'yu uzatarak yazdığı için aynı vurguyla okumaya gayret ediyorum. Sırça Köşk'ten de çok faydalanıyoruz. Allah sizden razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Akra'ya bu kadar sahip çıktığınız için. Böylesi yürek inceliğinde, naifliğinde desteklediğiniz için. İnşallah hep daim olun. Ben 90'lardan bu yana dinliyorum.
İlk defa yazıyorum. İşte ne kadar güzel. Ulaşması bir

Amin, amin, amin diyorum. WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Güzel bir eserin ardından Sırça Köşk'teki yolculuğumuz devam edecek kıymetli dostlar.

Sevgili dinleyiciler, biraz önce güzel bir eserin ardından Sırça Köşk'teki yolculuğumuz devam edecek dedim demesine de saate hiç bakmamışım. Çünkü şimdi bir bakıyorum ki Sırça Köşk'te saatler bizim için bir ayrılığı ama sizler için birazdan yepyeni bir merhabayı, yepyeni bir manevi güzelliği gösterecek. Sakın ola sakın hiçbir yerlere ayrılmayın. Paylaştıkça çoğaldığımıza, huzur bulduğumuza inandığım bir Sırça Köşk programının daha evet sonuna geldik bugün de kıymetli dinleyiciler. Akra İstanbul stüdyolarından bugün de sizlere seslenebilmek, bu zamanı, bu saat dilimini sizlerle paylaşabilmek her zamanki gibi şahsım adına büyük bir mutluluk, bir şükür sebebiydi.

Ama daha önemli olan bir şey var. Sizler ne hissettiniz? Umarım efendim, emek vererek özenle hazırladığım paylaşımlar, birbirinden güzel eserler, hoş yankılar bulmuştur. Kulaklarınızdan öte o güzel, o müstesna yüreklerinize ulaşmıştır. Sırça Köşk programına ve elbette bütün diğer programlarımıza ulaşabileceğiniz, aramızdaki o sarsılmaz ve gün geçtikçe böyle daha büyüyen gönül köprüsünü oluşturan kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz. Akraba WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Akrada saatler yeni bir Sırça Köşkü, yeni bir merhabayı gösterinceye kadar her şeyin daima en hayırlı şekilde ama illaki gönlünüzce, dualarınızca gerçekleşmesini diliyorum. Dualarınızdan bizleri de unutmayın. Kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elfi diyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Akran. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Akra. Reklam.
2: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra. Reklam.
3: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الحج والمعتمر حج bildiğimiz حج معتمر ده عمره yapan عمره yani iki tane iki hac vardır birisini umre derler. Senenin her gününde yapılır. Senenin her gününde yapılır. Hac ise yalnız Kurban Bayramı'nın arefesindeki olan güne derler. Bu şimdi hac ve umre bir de vel gazi muharebedeki gazi fi sebilillah bunlar Allah yoluna canlarını böyle sevk eden insanlardır. Mükafatları da buna göredir demek. Üçüncüsü vel mücemmi'u vel mücemmih cüm'a namazı cüm'a namazı nusal cüm'a hacca giren efendim umre yapan bir de cüm'ayı ifaden fi damanillah Allah-u Teala'nın hıfzı himayesindedir. Bunlar Allah-u Teala'nın hıfzı himayesine girerler bu ibadetleri yaptıklarından dolayı de azım Cenab-ı Hak bunlar yalvarırlar ya gerek haçta gerek namazlarından sonra dua ederler. Fe'ecabuh. Bunların duasına Cenab-ı Hak icabet eder. Başkalarınkına değil. Bunlarınkına bilhuzuz icabet eder. Ve se'eluh fe'ata. Eğer bir şey isterlerse Allah-u Teala bunlara da ita eder. Şimdi burada bir mesele hatırıma geldi. Ve se'eluh. İnsanlar ihtiyaçtan hiçbir zaman hali değildir. Çok paralı insanların bile muhakkak ihtiyaçları her şeye vardır. Bu ihtiyaçlarını insanların birbirlerine ya benim şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var, bana verivermez misin diye müracaatları doğru bir şey diyedir. Müracaat doğrudan doğruya Allah'a olacaktır. Doğrudan doğruya. Ama bilvasıtı da olur.

0: başka. Ama doğrudan doğruya Allah'tan iste ki vasıtayı sana kendisi havale et. Her gün Allah Teala senin rızkını verecek, istemene hiç lüzum yok. İkincisi, zillet vardır diyor. İstemekte zillet var. Mutlaka isteyeceğini Allah'tan iste ki. Allah'ın kullarına neyi müracaat ediyorsun? Sen nasılsan Allah'ın kulları da öyle. Onlar da öyle. Onlardan istemek de ama onun malı o çok. İsteyin Allah. Müslüman azizdir. Müslüman velillahil izzetü ve lil rasulü ve lil müminin. İzzet mümininken sen o izzeti ayaklar altına alıyor ötekine helaşıyorsun. Bana da ver diyerekten. Bu Müslümana ve mümine yakışmayan sıfatlardan birisidir. Allah hepimizi affetsin. El-Hac, El-Rakib. Şimdi hacılık iki türlü oluyor. Birisi binekle gidiyorsun, birisi de yaya gidiyorsun. Mesela Mekke'yi eskiden çok uzak yerlerden de 3-5 ay evvel çıkıp yürüyerek gidenler olurlarmış. Belki bugün de oluyordur mesafelerine göre. Ama bir de böyle bineklerle, gerek otomobil, gerek at, gerek araba, gerek tayyare, hangisiyle olursun, binek. Bununla giderse, Er-Rakib. Binerek gidiyor. Bükülü huffin her adımına. Yada'uhu bahiruhu. Bindiği at, deve, neyse. Onu her adım atıştı. Bugün tayyarende her dönüş diyelim pervanesinin. Bunun da vardır. Hasenetün bir hasene vardır. Yani buraya gidinceye kadar ne kadar tekerlek dönecekse yahut ne kadar adım olacaksa o adım kadar sevap veriliyor. Ama vel maşi, bir de yürüyerek gitmeler var. Yürü. Şimdi bak görüyorsunuz da haçta birçok hacı efendiler yayan olarak da Mekke'den Arafat'a hep yayan çıkarlar. Çocukları arkalarında, eşyaları sırtlarında, fenerleri ellerinde yayan yayan hepimiz gözü önünde yürür giderler. Binlerce kişi böyle. Bunların çoğunun sebebi sevaba nail olmak, yani parasızlıktan, fakirlikten de değil, en çok sevaplarından birisi de sevabı alabilmek için. Vel maşi, böyle yürüyerek giden için bikülli hatvatin yahtuha, attığı her bir adıma seb'un haseneten min hasenatil haram. Haram diyerekten Mekke-i Mükerreme'deki sevaplardan bu adama 70 sevap verilir her adımına. 70 sevap her adımına 100 bindir. 70 kere 100 bin 7 milyon eder. Bu kadar çok sevap alıyor her adımına. Onun için bu sefer Medine-i Münevvere'de bu Araplar vaaz ederken ben de onları dinlemeye hoşuma giderdi, dinlerdim. Adam bundan bahsediyordu. Yiyen olarak giden insanların hakkında her adımına, bir de vuruyor yani böyle, her adımına haremin sevaplarından yani 100 bin sevaptan 70 tane sevap verir. İşte bu çok hesapsız bir sevap, her adıma bu. Oraya gidene kadar kim bilir kaç adım olacak? Çünkü 20 kilometreden fazla. 1000 adım mıdır? Bir kilometre. Demek 20 bin adım yapacak aşağı yukarı. El-Hac fi damanillah mukbilen ve müdbira. Şimdi hacı gitti, hacı oldu. Hacı oldu, hacı olduğu vakitte Allah-u Teala'nın hepsi himayesinde. Hacılığı yapınca gider. Bir de dönecek şimdi hacılıktan evine. Mukbilen gidişi, müdbiren dönüş gelişi evine. Giderken de, gelirken de Allah-u Teala'nın vatanına gidinceye kadar hepsi himayesindedir hacı. Onun için kulera vesair hastalıklarda hangi çeşidi olursa olsun Allah-u Teala'nın hıfz-ı himayesinde olduklarından dolayı onlara bir zarar gelmez. Fîn esâbehû olur da bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir meşakkate düşecek olursa seferi te'abbün ev nesabün gafarallâhu lehu bizâlike seyyâtihi. Bu hastalığından, rahatsızlığından, yorgunluğundan dolayı bütün günahları silinir. Bütün günahları silinir. وَكَانَ لَهُ بِكُلُّ قَدَمٍ يَرْفَعُوا اَلْفُ دَرَجْدًا فِي الْجَنَّةِ. Bu sefer her adımına cennetten 1000 derece verir. Cennetin ne tadına doyulur, ne tavsifine imkanımız olur. Allah-u Teala fazlıyla, keremiyle bizi affetsin de buraya giren kulların arasında bizler de kabul etsin. Bizim yüzümüz yok isteme. Şimdi bir de yağmurlu gün var. وَبِكُلُّ قَطْرَةٍ. Şimdi yağmur damlası dökülüyor ya insanların üzerinden. Bir sene biz de o yağmura tutulduk. Şimdi acayip bu insanlar. Burada şey var ya, bizim oluk, altın oluk dedikleri oluk. Tabii o oluktan su fazlaca akıyor. Emin olunuz altı böyle mahşer gibi yığılmış. Herkes oradan yıkanacağım, ıslanacağım diyerekten can atıyor. Birbirlerini kıkıştırıyorlar. Yağmurun damlası da isabet etse iyi kafi ama illa oradaki bol sudan yıkanacağım diyerekten hücum ediyor oraya. Soyunuyor bir de. Vücudum ıslansın diyerekten. Biz de ıslanmayalım diye korkuyoruz. Hasta oluruz diye korkuyoruz. Yani böyle bir şey isabet ederse kendisine min matarın yağmurdan ecrü şehidin kendisine şehit ecrü verilir. Bu derecelerden başka. Al-hâd-i sebilullah fî-dâh-ı fîhî nefeka bi-zeb-i mi'eti dık. Şimdi hacca giderken para harcıyoruz tabi. Para acımaya verir. Burada harcarsan bire 10 verirler. Bire 10 sevap var. Hangi paraya harcıyor? Oradaki harcadıklarımıza bire 100 veriyorlar. Aradaki farka bak. Onun için parayı bazı adamlar kıyamaz. Kıyamamazdık. Hacı Efendi'ye rast geldim. Gelmiş buraya. Harem-i Şerif'in içinde yatıyor. Neden? Bir yere gitmedin, para vermemek için. Bedava orası. Para vermemek için Harem-i Şerif'in içerisinde yatmaya tercih ediyoruz. Harem-i Şerif'in içerisinde yatmak caizdir ama edebede uygun gelmiyor. Edebede uygun gelmiyor. Onun için orada ne kadar parayı harcasan o kadar çok sahabım var ama bizim de biraz şeyimiz diyor orada. Bakirliğimiz diyor. Adama diyor ki mesela bir ev alacağız. 100 lira diyor adam. Yok 50 lirayı verirsin. Bol bol pazarlık ediyoruz. En nihayet neyse ona. Ama paramız da çünkü ona göre. Fazla paramız olsa da bol harcarsak iyi ama hesap da lazım. Birden harcarsak arkası da gelmez tabii paranın. Muayyen bir parayla gidiyor çünkü. Şimdi el haccül mebrur. Hacci mebrur. Kabul olunan bir hac demek. Leysi lehu cezâhu illel cennet. Bunun mükafatı ancak cennettir. Kabul olunan haccın karşılığı cennettir. Kalu ya Resulallah ma birrul hac. Hacci mebrur dedi ya. Dediler ki bu mebrur nedir ya Resulallah? Hac hac. Fakat bu mebrur kelimesi nedir? Dedi ki it'am ta'am ve ifşa usta. Yemek yedirip selam vermek. Haccın kabulünün şartı yemeği çok bol yedireceksin, selamı da bol vereceksin herkese. Bunun için eskiden hacı efendiler gelmezden evvel evlerine tembih ederler. Haline göre bir, iki, üç koyun, inek, deve keser. Gelecek hacılarını karşılar, onlara yemekler yedirir. Efendim bir gün, iki gün, üç gün, galiba şey taraflarında 7 gün bunu devam ettirirlermiş. Herkesin haline göre yapması lazım. Fakat biz bunların hiçbirisine tahammülümüz olmuyor. El haccü vel umre. Şimdi hac ile umre iki vazife var ya. Evvela mesela bizim buradaki hacılar evvela bir umre yapıyorlar. Umreyi önden çıkarıyor. Buna temettü haccı diyorlar. Sonra haçta bulunduğu müddetçe serbest kalıyor, giyiniyor. Rahat Mekkeli gibi işinde gücünde gidiyor. Bu kolay iş. Umreyi evvel yapıyor çünkü. Ama efdol olan umreyi haçtan sonra yapmaktır. Buraya haç niyetiyle gideceksin. Haçın vazifesi ihramlıdır. İhramlı olaraktan daha haç bitinceye kadar duracaksın. Ama çok erken gittinse uzun müddet böyle ihram içerisinde kalmak zordur. O zorluğundan dolayı umreyi yapar, ihramdan çıkar. O da bir neyden. Ama dayanıklıysa kendisi, gençse, dayanıklıysa, vakitte hava da müsaitse, ihramlı olarak durmak eftaldir. El haccü mektub vel umretu tutavvu. Bunu da Efendimiz demiş. Hac farzdır. Umre ise tutavvudur, nafiledir. Yaparsan sevap kazanır. El haccü yükeffiru ma beynehu ve beynel haccillezi kablehu. Bugüne kadar kendi kabahatler yaptık. Günahlar işledik yine. Beşeriyet rızası ya. Günahtan salip olamayız. Melek değiliz çünkü. İşte bu hacca gittiğimiz vakitte geçen senenin haccıyla bu senenin haccı arasında yaptığımız kabahatler bu da orada affolacak. Bu fazileti var. Ve Ramazan yalnız hac değil ama. Ramazan da öyle bak. Ve Ramazan yükeffiru ma beynehu ve beyne Ramazan illezi kablehu. Geçen Ramazan'la bu Ramazan'a girdik. Ramazan'da tuttuk bayrama çıktık. İşte o arada birçok kabahatlerimiz de oldu. Hepsi silindi gitti. Kebairler müstesna. Kebairlere tövbe etmek lazım. Hak hukuka tövbe etmek lazım. Hak hukuk bunlara dahil değildir. Vel cümatü tükeffir ma beyna ve beylen cümatü illeti kabla. Geçen cuma kıldık cumamızı. Bu cumada kıldık. Bu iki cumanın arasındaki 7 gün içerisinde bazı günahlar işledik. Kabahatler yaptık. Kebair olmamak şartıyla. Hak hukuk mutlaka helallaşma kebairlerden tövbeye muhtaçtır. Diğerleri otomatik mi diyorlar şimdi? Kendiliğinden silinir. Bu ibadetleri yapılınca defter temizlenir. Onun için cumaları katiyen bırakmamalı. Muhakkak cemaatleri katiyen bırakmamalı. El-Hac, Hacı Efendi. Yüşeffe'u fi erba'an mi'ettin min ehl-i beyti. Hacı kendisi mağfur oldu. Affolundu. Fakat geldikten sonra ehl-i beytinden, ehl-i beytinden 400 kişiye de şefaat hakkı verilir kendisine. Kendi ehl-i beyti 400 kişi yoktur ama 70 silsilesinden şundan bundan 400 kişiye kadar o Hacı Efendi'ye şefaat hakkını veriyor Cenab-ı Hak. El-Hac peygamberimizin diliyle. El-Hac yüşeffe'u fi erba'a mi'etin min ehl-i beytihi ve yahrucu min zunubihi ke yevmi veledetü ümmuhu. Anasından doğduğu gün ne kadar temizdi, hiçbir günah yoktu değil mi? İşte kendisi de hacıdan gelirken anasından doğduğu gün gibi tertemiz geldi. Hiçbir günah yoktu.
1: Hepsi de ne de öyle diyor.
0: Hepsi tabii. Şimdi onun için hacı gelirken karşıya git. Bu evine girmeden yakala onu yolda. Daha günaha girmeden. Allahümme fil hac ve limen istagfarul hac. Allah hem hacıyı mağfiret ediyor hem hacı kimlere mağfiret isterse bunları da affediyor. Onun için hacıları karşılıyoruz. Karşılamamızdaki sebebin birisi onun duasını, ya Rabbi bunları affet duasını alabilmek onun ağzında. Yoksa saltanat için değil. Biz şimdi bizim Bursa'da öyle. Mudanya'ya giderler, Yalova'ya gelirler, İstanbul'a gelirler, tayyare meydanlarına gelirler. Ne için hacı karşılayacağız? Kimisi yüzük alacak, kimisi eskiden keyfiler getirirler hacılara. O hediyeleri alacak, o hediyeleri almak için karşıya gelir. Hatta davullar falan da götürürler bazı eski devirlerde. Bu maksat o hediyeyi almak için değil de hacının bu duasını almak için durur. Bunun için ne kadar uzaktan karşılar da onun ağzından bu duayı alabilirse ne mutlu sana. Allah sizi de bizi de mağfiret etsin. Sizi de bizi de iyiler arasına kabul eylesin. İyiler arasıyla yaşattın. İyilerle son nefeste iyilerle beraber can vermek ve ahirette de iyilerle beraber haş bulunabilmek devlet şerefine nail etsin. Fazl-ı keremiyle. Efendim.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yuşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Adım adım salavat doğa yürüyüşü 8 miller salavat projesi kapsamında gönüllüler 10 Mayıs pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde ve çeşitli ülkelerde eş zamanlı olarak adım adım salavat doğa yürüyüşü gerçekleştirecek. Ailece katılımın hedeflendiği etkinlikte gönüllüler salavatlar eşliğinde doğayla iç içe yürüyüş yapacak. Programın her yaştan katılımcının iştirakiyle manevi farkındalığı artırması ve aile bireylerinin birlikte anlamlı vakit geçirmesine katkı sunması amaçlı. Doğa yürüyüşü boyunca salavatların huzur veren atmosferinde bir araya gelecek katılımcıların hem sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanması

0: hem de peygamber sevgisini günlük hayatın bir parçası haline getiren örnek bir etkinliğe katkı sunması hedefleniyor. Yapılan açıklamada 8 milyar salavat projesinin Mevlid Kandili'ne kadar dünya nüfusu kadar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ulaştırmayı amaçlayan bir çalışma olduğu belirtildi. Projenin temel amacının Peygamber Efendimizin insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu farkındalığı canlı tutmak ve yaygınlaştırmak olduğu ifade edildi. Salavat-ı Şerife'nin tüm Müslümanların ortak değeri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun birlik ve beraberliğe vesile olduğu, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi, vefa ve ümmet bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğu kaydedildi. Projeye katılmak isteyenler salavat okuyarak 8milyarsalavat.com internet sitesi üzerinden sisteme dahil olabiliyor. Sitedeki sayaç aracılığıyla bugüne kadar okunan salavat sayısı da takip edilebiliyor. Akra'da hac ve kurban özel içerikleri yayında. Akra 1447 hac mevsimi öncesinde hac yolculuğunu her yönüyle ele alan özel içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Yayın kapsamında hacı adaylarına rehberlik edecek programlar, geçmiş hac hatıraları, özel söyleşiler ve hac ibadetine dair bilgilendirici içerikler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hac ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri ise sesli bölümler halinde dinleyicilere sunuluyor. Ayrıca Akra'nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Kabe-i Şerif'ten 24 saat kesintisiz canlı yayın takip edilebiliyor. Hac temalı belgeseller, kültürel programlar yayın akışında yer alıyor. Hac hazırlıklarına dair güncel haberler ve dosya içerikleri de Akra Medya sayfasındaki Hac Kurban kategorisinde yer almakta. Suudi Arabistan'la vize muafiyet anlaşması, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyet anlaşması imzalandı. İki ülke arasında gerçekleştirilen toplantının ardından anlaşma kapsamında diplomatik ve hususi pasaport amirleri karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulabilecek. Anlaşmanın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerle karşılıklı temasların daha da güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Sorumluluk bilincinde ahiret inancının etkisi öne çıkıyor. Ahiret bilinci bireyin yalnızca bugünü değil geçmiş ve geleceği de kapsayan daha geniş bir sorumluluk perspektifi geliştirmesinde belirleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu bilinç dünya hayatını ahiretin tarlası olarak gören bir anlayışla insanın hem kendi yaşamını hem de toplumsal düzeni daha dikkatli ve anlamlı biçimde şekillendirmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede ahiret inancının güçlü olduğu bireylerin yalnızca kişisel faydayı değil, gelecek nesillerin haklarını ve tüm mahlukatın yaşam hakkını da gözettiği ifade edilmekte. Sorumluluk duygusunun bireyi daha duyarlı, daha üretken ve daha yapıcı bir yaşam çizgisine yönlendirdiği belirtilmekte. Dijitalleşme, yüz yüze iletişimin azalması ve temassızlaşan sosyal ilişkiler bireyler arası bağların zayıflamasına yol açarken, medeniyet kavramının giderek daha çok bireysel davranış kuralları üzerinden algılanmasına neden oluyor. Bu durumun toplumsal sorumluluk bilincini zayıflatabileceği endişeleri oluşmakta. Gerçek anlamda bir medeniyet anlayışının yalnızca bireysel erdemlerle değil, ortak bir gelecek tasavvuru ve sorumluluk bilinci ile mümkün olabileceği vurgulanıyor. Bu bağlamda ahiret bilinci hem bireysel ahlakın hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor. Öğrenme güçlüğü zeka ile ilgili değil. Uzmanlar, disleksinin yani öğrenme güçlüğünün zeka sorunu olarak görünmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Doçent Doktor Ufuk Özkubat, disleksinin bireyin zekasıyla değil, bilgiyi işleme biçimiyle ilgili olduğunu belirterek, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bireyselleştirilmiş ve strateji temelli eğitim yaklaşımlarının önem taşıdığını söyledi. Disleksi değiştirilemez bir etiket değil, doğru yöntemlerle yönetilebilen bir öğrenme farklılığı olarak değerlendirilmeli. Doktor Olcay Yılmaz da bilişsel becerilerin yalnızca akademik başarıyı değil, problem çözme, dikkat yönetimi ve uyum sağlama kapasitesini de doğrudan etkilediğini ifade etti. Uzmanlar, eğitim ortamlarında öğrencilerin bilişsel özelliklerinin doğru anlaşılmasının öğrenme sürecini daha verimli hale getireceğine vurguluyor. Kısa süreli yoğun egzersiz birçok kronik hastalık riskini azaltıyor. Bilim dünyasında uzun süredir önerilen daha çok hareket et yaklaşımı yerini daha hedefli egzersiz önerilerine bırakıyor. Yayımlanan yeni bir araştırma, günlük hareketlerin küçük bir kısmını yüksek yoğunluklu hale getirmenin kronik hastalık risklerini ciddi oranda azaltabileceğini ortaya koydu. Yaklaşık 470 bin kişinin 9 yıl boyunca takip edildiği çalışmada fiziksel aktivite yalnızca %4'ünü yüksek yoğunluklu egzersizlere ayıran bireylerin demans, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve kronik solunum yolu rahatsızlıkları dahil olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskinin belirgin şekilde düştüğü tespit edildi. Yüksek yoğunluklu egzersizin nefes nefese kalacak düzeyde yapılan aktiviteler olarak tanımlandığı belirtilmekte. Koşu, hızlı yürüyüş, merdivenleri tempolu çıkma gibi günlük aktivite kısa süreli yoğun yapılması bile büyük fayda sağlıyor. Araştırmaya göre günde sadece birkaç dakikalık yoğun fiziksel aktivite dahi sağlık üzerinde anlamlı bir etki oluşturabiliyor. Ancak özellikle kronik hastalığı bulunanların yeni bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktora danışması önerilmekte. Orman yangınlarına karşı önlemler başladı. Kocaeli'de artan sıcaklarla birlikte orman yangınlarına karşı yeni tedbirler devreye alındı. Valilik kararıyla ormanlık alana girişler 15 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında yasaklandı. Yasak kapsamında ormanlık alanlarda ateş yakılması, mangal yapılması ve havai fişek gibi yangın riski oluşturan materyallerin kullanılması da yasak olacak. Piknik yapılmasına ise yalnızca belirlenen mesire alanları ve tabiat parklarında kontrollü şekilde izin verilecek. Öte yandan anız yakılması ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılması da yasak kapsamına alındı. Kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı bildirildi. Eski İstanbul yolu Doğas Haberler'in yeni rotası oldu. Kocaeli'de İzmit'ten başlayıp Çayırova'ya kadar uzanan eski İstanbul yolu ilkbaharın gelişiyle Doğas Haberler'in uğrak noktalarından biri oldu. Yaklaşık 60 kilometrelik tarihi güzergah, ormanlık alanlar, göletler ve köy yolları boyunca uzanan yeşil manzaralarıyla yürüyüş ve fotoğraf tutkunlarına alternatif rota sunuyor. D100 yolu yapılmadan önce İstanbul ulaşımında kullanılan eski yol üzerinde İzmit kent ormanıyla sipahiler, sevindikli ve denizli göletleri gibi doğal alanlar bulunuyor. Güzergahın dikkat çeken noktalarından biri ise Körfez ilçesindeki Taş Köprü. Yüzyıllardır ayakta kalan tarihi yapı bölgenin geçmişte önemli bir ulaşım hattı olduğunu ortaya koyuyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak bazı yerler için sadece yağış uyarıları var. Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun bazı illeriyle Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde hava az bulutlu. Sıcaklıkların da iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Hafta sonuna ilişkin tahminlere göre ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer etkili olabilir. Yağışların yarın batı bölgelerde pazar günü iç ve doğu kesimlerine doğru ilerlemesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 22, Ankara'da 23, İzmir'de 29, Antalya ve Diyarbakır'da ise 26 derece civarında. Pazar günü ise yağışlı sistem doğuya kayıyor. İstanbul 23, Ankara 24, Samsun 20, İzmir 28, Adana 29 derece civarında. Meteoroloji yetkilileri bahar aylarında görülen 42. tipi sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olması konusunda uyarı paylaşıyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Mersin Çeşmeli Otoyolu'nda Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde Bergama Soma, Çifteler Emirdağ, Bozüyük Bilecik Mekece, Kırıkkale Kırşehir, Malatya Gölbaşı ve Diyarbakır Bingöl güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları yayında. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Önümüzdeki günler hac ibadetinin yapıldığı günler olması dolayısıyla Peygamber Zişanımız Server-i Kainat Muhammed-i Mustafa Aleyhi Efendimiz'in salavat ve ikmel-i tahiyyat Efendimizin hacla ilgili hadis-i şeriflerinden okumak istiyorum sizlere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki el haccu yükeffiru ma beynehu beynel haccillezi kablehu ve ramadanı yükeffiru ma beynehu ve beyne ramadanellezi kablehu ve cumaatü tükeffiru ma beyneha ve beynel cumaatilleti kableha. Ebu Umame radıyallahu anh da bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hac kendisinden evvelce yapılmış olan öteki hacla aradaki işlenmiş hataların, günahların affına sebep olur. Bir mükeffirdir. Yani kefaret olur, siler. Ve Ramazan, kendinden önce tutulmuş olan Ramazan'la bu seneki Ramazan arasındaki günahların affına sebep olur. Yani kefaret olur. Cuma, daha önceki hafta kılınmış olan Cuma ile bu Cuma arasındaki günahların affına sebep olur. Yani kefaret olur. Demek ki insan bu ibadetleri yapınca daha öncekilerle aradaki şeyler siliniyor. İlk yaptığı zaman o zamanki günahlar siliniyor. Ondan sonra yaptığı zaman bir evvelkiyle aradaki günahlar siliniyor. Böylece günahsız yaşamaya devam ediyor. Bu bakımdan haccı tekrar tekrar yapmak da önemli, sevaplı bir şey. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şey. Yani 3-5 sene geçince fırsat buldu mu insan tekrar hac etmeli. Tabii bu konuda bizim Türkiye'mizde bir söz yayılmış. Bunu çok kimseler söylüyor. Hacı Efendi bir defa hacca gitmiş, bundan sonra gitmesin. Ne yaptın? Efendim bu parasını hayırlara sarf etsin. Memleketin içinde bu para kalsın. Ama işte bakın, bu ikinci sefer yapılan haccın sevap olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Bu hususta başka hadis-i şerifler de var. Hacı Efendi böyle günahlardan temizlenince, kalbi pırıl pırıl olunca, maneviyatın lezzetini alınca zaten ondan sonra ömrünün diğer kısmında hayırlar yaparak geçiriyor zamanını. Parasını vakıflara bahşediyor.

0: diyor, efendim dairesini vakfediyor, cami yaptırıyor, Kur'an kursu yaptırıyor, efendim köprü yaptırıyor, köye su getiriyor. Hayır için vesile arıyor, bahane arıyor, parasını nasıl, nerede bir hayra sarf eder de efendim nasıl sevap kazanır diye bütün varını yoğunu hayra sarf etmeye çalışıyor. Bu nereden oluyor? Gönlünün iman dolmasından, efendim hac yapmasından, Allah'ın onu affetmesinden, ona güzel duygular vermesinden oluyor. Nice zenginler var ki çevresine hiçbir hayrı yok. Herkes kendisine kızıyor. Bak bu kadar parası var ama bir hayır bırakmadan gidiyor diye efendim darılıyorlar. Neden? Onun içinde iyilik yapma duygusu gelişmemiş. Sonra evet, memleketin parası memlekette kalsın güzel ama yani böyle ibadetten kısarak mı memleketin parası memlekette kalsın diye düşüneceğiz. Memleketin parası boş yere başka şeylerde gitmiyor mu? Avrupa'ya kumar oynamaya gidenler yok mu? İsviçre'ye kayağa gidenler yok mu? Kongo'ya arslan avına gidenler yok mu? Efendim şöyle bir eğleneceğim, bir dolaşayım Amerika'yı, Avrupa'yı da kürkler alayım, yiyecekler alayım, giyecekler alayım diye oralara gidenler yok mu? Oraya gitmese bile Türkiye'de yabancı mallarına korkunç bir rağbet var. Müthiş bir patlama var. Efendim ithal malı kullanımında diye gazeteler yazıyor. Niye veriyor? Yani bizim kendi üretimlerimiz ihraç edilirken bir sürü efendim böyle döviz kaybına sebep olacak yabancı malları niye kullanalım? Her ülke kendi ülkesinde kendi malını ürettiği kendi malının satışı için gayret sarf ediyor. Mesela bir Fransa'yı düşünün, Fransa kendi otomobilini kullanıyor bakanlıklarında, devlet dairelerinde. Kendi vatandaşlarının kendi otomobilini kullanmasını istiyor. Fıtıltı halinde bir duygu olarak yaymaya çalışıyor. Almanya öyle. Kendi otosunu kendisi kullanmak istiyor. Her ülke buna gayret sarf ediyor. Biz efendim Türkiye'de kazanıyoruz. Ziraatten veya imalattan veya ticaretten paralarımızı götürüp başkalarına veriyoruz. Büyük bir israf, korkunç bir döviz kaybı, lüzumsuz bir efendim lüks ve israfa harcama. Bununla uğraşalım. Bu daha önemli. Biraz tasarrufa, biraz tevazuya insanlarımızı sevk edelim. Biraz yerli üretimlerimizi kullanmaya teşvik edelim. Çin'in yaptığı gibi, Japonya'nın yaptığı gibi tasarrufu teşvik edelim. İhracatı teşvik edelim. Böylece bu işi efendim kapatmaya çalışalım. Bir hacının 100 senede 5 senede bir efendim ibadet yapmak için hacca gelmesi bahis konusu olunca onun karşısına çıkmak doğru olmuyor. Evet. Tabii hacca gelenler böyle. Bir de cuma namazı müjde olarak bu arada veriliyor. Demek ki cumaları da kılmaya çok çok gayret edeceğiz ve cumanın efendim kaçırılmamasına dikkat edeceğiz. Bu hususta iki şey var. Bir, kişilerin cuma namazını kılmakta tembellik etmeyip cuma namazını kılmaları, iş yerini kapatması, dükkanını tatil etmesi, işçilerine de hadi bakalım size müsaade ediyorum, erkenden kapattım bugün cuma, cuma namazını kılın demesi lazım. Yani iş yerinin cuma saatinde kapalı olması dinimizin emri. Açık olursa günah olur. Vezerül bey, efendim alışverişi bırakın emrine aykırı olur. Böyle olacak. Tabii patronlar kendileri hem camiye gelecekler cuma günü hem de çalıştırdıkları insanların cumaya gelmesini sağlayacaklar. En büyük patron olan devlet de tabii memurlarına, kendi çalıştırdığı insanlara bunu sağlamalı. Cuma gününe efendim şey yapmamalı, riayet etmeli. Cuma günündeki o saatte efendim memurlarının cuma namazına gitmesini sağlamaya çalışmalı. Bu çok önemli bir husus. Bu hususta kim yardımcı olursa tabii derece derece, mesela valiler saat ayarlaması yaparak cuma namazının efendim memurlar tarafından kılınmasını sağlayabilirler. Böyle bir selahiyet onlarda var. Kim böyle bir ayarlamayla insanların cuma namazını kılmasını sağlıyorsa tabii kılanların sevabının bir misli onun defterine yazılır, büyük mükafat kazanır. Müftü efendiler de evvel girmiş olan yerlerde cuma vakti biraz tehir ederek cuma namazının kılınmasını, memurların daireden çıktığı saate ayarlayarak onların, öğrencilerin ve memurların girmesini sağlayabilirler. Okullarda da öğrencilerin cumaya gitmesi için o cuma saatinde ders konulmayabilir. İmam Hatip okullarında konulmuyor cuma saatlerine ders. Öteki okullarda da konulmasın. İbadet hürriyetinin gereği olarak öğrenciler cumaya gidebilir. Bu hususta tabii gerekli kanun düzenleme yapmak gerekiyorsa milletvekillerinin de o kanun düzenlemeleri yaparak bu cuma ibadetini kolayca isteyenlerin yapmasını sağlaması çok büyük sevap kazanmalarına sebep olur. Böylece onlar da bütün cuma kılanların sevaplarının bir mislini kazanmış olurlar. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş ki el-Haccu yüşebbi'u fi erba'imiyetim min ehli beytihi ve yahrucu min zinubihi eyevni veledettu ümmühü. Hacı Efendi ailesi ve akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkına sahip olur. Şefaat edecek ahirette. Şefaat etmek ne demek? Ya Rabbi bu kusurlu ama sen bunu affet benim hatırım için. Bunun günahlarını bağışla diyecek ve onun cennete girmesine sebep olacak. Şefaat ediyor 400 kişiye. Bir hacı efendi akrabasından yakınlarından 400 kişiye şefaat hakkına sahip. Demek ki bir kavim, kabile içinde hacca gidecek insanları teşvik etmeli. Aman hacca gidin de biz de istifade edelim demeli. Yani hacca gidemeyenler de 400 kişi ondan istifade edecek olduğu için toplu bir hayra mazhar olma durumu oluyor. Ve yahrucu min zunubihi keyevmi veledettü ümmühü ve hacı efendi günahlarından sıyrılır, tertemiz çıkar. Nasıl keyevmi veledettü ümmühü? Annesinin onu doğurduğu gündeki masum hali gibi. Yani nasıl bebek dünyaya geldiği zaman hiç günah işlememiştir, masumdur yavrucak. Efendim defteri tertemizdir. Daha hiç herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bembeyazdır defteri. Hiç günah yazılmamıştır. İşte hacı da hacı yaptıktan sonra annesinin onu dünyaya getirdiği o ilk gündeki gibi efendim tertemiz günahlardan arınmış olur. Tabii ne yapması lazım? Hacı yaptıktan sonra artık o tertemiz defterini tekrar günahlarla kapkara etmemeye çalışması lazım. Sıkı durması lazım. Efendim iyi bir Müslüman olarak yaşama gayret etmesi lazım. Tabii burada hatırıma geldi. Bazı kimseler de diyorlar ki ben hacca gitmiyorum. Allah Allah. Bu kadar mükafatları var. Hacca niçin gitmiyorsun? Efendim hac güzel de tamam mükafatları var da ben haçtan geldikten sonra belki kendimi tutamam günah işlerim diye gitmiyorum. Bu çok yanlış bir felsefe. Çok yanlış bir düşünce. Şeytanın bir kandırması. Çünkü iyi bir şey sonradan riayet edemem diye bırakılmaz. Riayet etmek niyetiyle inşallah bundan sonra ben iyi bir insan olurum diye yapar insan. Kusuru olsa bile o niyetle yaptığı için efendim hac yapmış olmanın mükafatlarını kazanmış olup bir zarara uğramaz. O bakımdan böyle sakat felsefeleri, bir takım sakat felsefeler var. İşte hacca bir giden bir daha gitmesin veya genç yaşında gitmesin çünkü hacılığına riayet edemez filan gibi şeyler. Bunların hepsi şeytanın efendim uydurduğu, insanların arasına yaydığı, hac yapmasınlar, sevap kazanmasınlar, efendim kendisi gibi cehenneme girip yansınlar diye efendim uğraştığı şeylerdir, vesveselerdir. Bunlara kanmamak lazım. Efendim bu haccın muazzam mükafatlarını elden kaçırmamak lazım. Sevgili akra dinleyicileri hepinize temenni ediyorum. Hacca gitmeyenler efendim önümüzdeki yıllarda hac kendilerinden nasip olsun. Bu hadislerde okuduğum mükafatlara nail olsunlar. Efendim cenneti kazansınlar. Ahirette akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkını elde etsinler. Attıkları her adımdan üzerlerine yağan her damladan dereceleri yükselsin. Bu mükafatlara ersinler. Allah-u Teala Hazretleri onları hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili akra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı.

0: kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek öğrediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind'e, Hind kıtasına indirildiği rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Nice nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem Aleyhisselam'ın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer.

0: için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: El-Kındî ve icatları. Ebu Yusuf Yakup bin İshak El-Kındî'nin yaklaşık 801 yılında Küfe'de doğduğu tahmin edilmektedir. Soyu Güney Arabistan'ın meşhur Kinde kabilesindendir. Babası Harun Reşit'in halifeliği döneminde devletin önemli kademelerinde söz sahibiydi. Zamanının ünlü ilim merkezleri olan Basra ve Bağdat'ta öğrenim gördü. Me'mun ve Mu'tasım zamanında eski Yunan eserlerinin tercümeleriyle uğraştı. Mütevekkil tarafından hattat olarak görevlendirildi. El-Mu'tamid'in hükümdarlığı esnasında Bağdat'tayken 873 yılında vefat etti. El-Kındî 72 yıllık hayatı boyunca birçok konuda araştırmalar yapmış, hemen hemen ilmin her dalında seviyeli eserler vermiş Müslüman bir bilim adamıydı. O, filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı ve hatta müzikte bir uzman idi. Çeşitli ilim dallarında yazdığı büyüklü küçüklü kitapların sayısı 270 kadar idi. Eski felsefenin İslam dünyasında derli toplu tanıtılmasında büyük emeği geçtiği için kendisine Arap filozofu unvanı verilmiştir. El-Kındî gerek aritmatikte gerekse geometride orijinal çalışmalar yapıp modern aritmatiğin büyük bir bölümünün kuruluşunu hazırladı. Aynı zamanda uzay geometrisi ile de ilgilenmiş ve kainatın kürevi olduğunu belirtmişti. Fizik ve geometrik optiğe zengin katkılarda bulunur, müzikle hasta tedavi eden ilk kişidir. Özellikle eczacılıkla ilgilenmiş, ilaçların tesirleri, sıcak, soğuk, kuru yahut yaş gibi fiziki özellikli maddelerin karışımlarının nasıl olması gerektiği, sistematik olarak o zamana kadar bilinen tüm ilaçlarda hastaya uygulanabilecek dozları belirleyen ilk kişidir. İzafiyet teorisi denilince hemen akla Einstein gelir. Halbuki bu teorinin 1000 sene kadar önce bildiğimiz El-Kındî tarafından da benzer şekilde ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu gerçek bugün ilim tarihi araştırmacılarınca da kabul edilmekte ve mucidimizin hakkı verilmektedir.
1: Bir mucit, bir icat. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek. Yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabir caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet, oruç bedeni bir ibadet, zekat mali ibadet, kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem

0: mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hac zamanında insan bu Kabe-i Müşerrefi'yi ziyarete gelirse, haccın farzlarını yaparsa, Arafat'a çıkarsa, tavafı ziyareti yaparsa, hac ibadetinin gerektirdiği vacipleri, sünnetleri ifa ederse, efendim ne güzel hacı olur. Bu mevsimin dışında bu mübarek yere gelirse bir insan, diyelim ki 2 ay sonra geldi, 3 ay sonra geldi, senenin bir başka zamanda, o zaman da gene bir ibadet olur onun bu ziyareti. Kabe tavaf edilir, Safa ile Merve arasında sa'y edilir, tıraş olunur, ömre tamam olur. Biz ona ömre diyoruz. Efendim, ömreyi yapan kimseye ömreci diyoruz. Araplar mu'temir diyorlar.
0: Dostça bir tavsiye.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

0: Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıdda. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kema yenfil kiru hubzel hadisi zehebi vel fıdda. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle, maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşler şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Reci karargahının ilk karargah yeri olan Menzile'ye getirilişi ve Şık kalelerinin fethedilişi. Natat halkı Yahudilerin en azılı ve en cesaretlilerinden oldukları için İslam karargahı da Natat evlerinden ve hurma bahçelerinden uzakça bir yer olan Reci'ye nakledilmek zorunda kalınmıştı. Natat kaleleri fethedilince Peygamberimiz Aleyhisselam karargahın Reci'den ilk yerine Menzile'ye taşınmasını emir buyurdu. Şık'ın Übey ve Nizar adıyla anılan iki kalesi vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Kulle Kalesi'ni fethettikten sonra Şık Kalesi'ne geçti. Übey Kalesi üzerinde durdu. Sümran Kalesi, Şık'ın ilk kalesiydi. Sümran bir dağ olup, kale onun üzerine kurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Sümran Dağı'nın başında namaz kıldı. Sümran Kalesi halkıyla da şiddetle çarpıştı. Sümran Kalesi'nden Gazal adında bir Yahudi çıkıp kendisiyle çarpışacak er diledi. Hubab bin Münzir ona doğru vardı, vuruştular. Başka bir Yahudi de meydana çıkıp benimle kim çarpışır diyerek seslendi. Cahş hanedanından bir Müslüman ona karşı vardı. Vurulup şehit oldu. Yahudi yerinde durarak kendisiyle çarpışacak er diledi. Ebu Dücane hemen onun karşısına çıktı. Kendisi miğferinin üzerine kırmızı bir sarık sarmıştı. Önlerinde Ebu Dücane olduğu halde mücahitler hep birden tekbir getirerek hücuma geçtiler ve kalenin içine daldılar. Kalede çarpışan Yahudiler geyikler, keler ve tilkiler gibi duvarlara doğru olanca hızlarıyla kaçmaya başladılar. Soluklarını Şık'ın Nizar Kalesi'nde aldılar. Natat kalelerinden kaçıp kurtulabilenler de Nizar'a gelip sığınmışlardı. İslam süvarileri Sümran Kalesi'nde bir hayli ev eşyası, yiyecek, giyecek şeyler ve davarlar itinam ettiler. Sümran'dan kaçanlar Şık'ın ikinci kalesi olan Nizar Kalesi'nde üstlendiler. Orada son derecede savundular ve korundular. Nizar Kalesi'ne mancınıkla taş yağdırılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Sa'd bin Muaz Kalesi'nde ele geçirilen mancınığın onarıldıktan sonra dikilmesini ve Nizar Kalesi'nin taşa tutulmasını emir buyurdu. Mancınığı hazırladılar. Nizar Kalesi'ne mancınıkla taş yağdırmaya başladılar. Yahudiler de mücahitleri ok ve taş yağmuruna tuttular. Peygamberimiz Aleyhisselam çarpışan Müslümanların yanında bulunuyordu. Yahudilerin attıkları oklardan biri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elbisesine değdi ve üzerine asılı kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir avuç kum alıp kaleye doğru savuruşu. Peygamberimiz Aleyhisselam yerden bir avuç kum alıp kaleye doğru attı. Yahudiler sarsıldılar ve yere serildiler. Nizar Kalesi'nde alınan esirler ve ganimetler. Nizar Kalesi'nden başka ne Natat'ta ne de Şık'ta Yahudilerin çoluk ve çocuklarından esir edilenler olmadı. Yahudiler Natat'tan çekilince çok sert ve sağlam olan Nizar Kalesi'ndekiler harici olmak üzere bütün çoluk ve çocuklarını Ketibe Kalesi'ne göndermişlerdi. Yahudi Simak'a karısının teslim edilişi ve kendisinin Müslüman oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Hayber'in fethini çabuklaştırmaya ve gerçekleştirmeye yarayan bilgileri vermiş olan Yahudi Simak'a esirler arasında bulunan karısı Nüfeyle teslim edildi. Vatih ve Sülalim kaleleri fethedildiği zamanda Simak Müslüman oldu. Hayber'den çıkıp gitti ve bir daha adı sanı duyulmadı. Bozguna uğrayan Yahudilerin Ketibe kalelerinde üstlenişleri. Natat ve Şık kalelerinde tutunamayan, yenilgiye uğrayan Yahudiler, Ketibe'de, Kamus, Vatih ve Sülalim kalelerinde üstlendiler. İslam mücahitlerine karşı savundular ve korundular. Ketibe, Kamus, Vatih ve Sülalim kalelerinden müteşekkildi. Kamus, Hayber'de bir dağ olup Yahudi Ebil Hukayk'ın kalesi bu dağın üzerinde bulunuyordu. Kamus kalesi çok sert ve sağlam bir kaleydi ve Hayber kalelerinin en büyüğüydü. Kinane bin Ebil Hukayk, Vatih ve Sülalim kalelerinde otururdu. Bu kaleler kapıları açılmaz, üzerlerinden aşılmaz kalelerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunların fethi için mancınık kurdurmak istediyse de bunun tehlikeli olacağını anlayınca vazgeçti. 14 gün kuşatmakla yetindi. Bir müddet içinde kaleden hiç kimse çarpışmaya çıkmadı. Kamus Kalesi'nin Yahudi savaşçıları hazırlanıp kalenin kapısında dikildiler. Kinane bin Ebil Hukayk ok atmaya hazırlandı. Okun yayını çekmek isteyince elleri titremeye başladı. Ok atmaya hazırlanan okçulara da atmayınız diyerek işaret etti. Yüce Allah Yahudilerin kalbine korku düşürdü. Onlar yok olacaklarını anladılar. Kanlarının bağışlanıp sürgün edilmelerini istediler. Kinane bin Ebil Hukayk Peygamberimiz Aleyhisselam'a yanına inip seninle konuşacağım diye Şemmah adındaki Yahudi ile haber saldı. Şemmah'ı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına getirdiler. Şemmah Kinane'nin elçisi olarak geldiğini haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Kinane'nin dileğine olur buyurdu. Ebil Hukayk hanedanından bir cemaat hep Yesrib Medine Yahudilerinin kötülük ve yaramazlıkları yüzünden diyerek yakınmaktaydılar. Üzerlerinde anlaşmaya varılıp kararlaştırılan maddeler. Kinane bin Ebil Hukayk Yahudilerden bazı adamlarla birlikte kaleden indi ve 1. Kalede çarpışma yapmış olan Yahudilerin kanları dökülmemek, 2. Yahudilerin çocukları kendilerine bırakılmak, Hayber'den ve Hayber arazisinden çocuklarıyla birlikte çıkıp gitmelerine müsaade olunmak, 3 ila 5. maddeler, yanlarında birer hayvan yükünden başka bir şey götürmemek, safra ve beyza, altın ve gümüş, menkul ve gayrimenkul bütün mallarıyla yay, miğfer, at, cübbe, zırh, gömlek gibi askeri araç ve gereçleri ve üzerlerindeki elbiselerden başka bütün elbiselerle kumaşları Resulullah'a bırakmak, 6. Resulullah'a bırakılması gereken herhangi bir şeyi gizlememek ve gizleyecek olanlar Allah'ın ve Resulullah'ın eman ve himaye taahhüdünün dışında kalmak üzere anlaşma ve barış yapıldı. Kinane bin Ebil Hukayk bu maddelere bağlı kalacağına yemin etti. Peygamberimiz aleyhisselam, "Eğer siz ganimet mallarından bana teslim etmeniz gereken herhangi bir şeyi benden gizleyecek, gayip edecek olursanız, Allah'ın ve Resulullah'ın eman ve himaye taahhüdünden uzak kalırsınız." buyurdu. Kıymetli dinleyiciler, Hayber gazası konusuna devam edeceğiz. Gelecek programımızda görüşmek üzere, esen kalınız.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Sağduyunun Sesi Akra.

güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akran Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.
3: En güzel rehber, O iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
4: İnsan Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in İnsan Suresini anlatacağız bugün. Medine döneminde indirilmiş, sadece 24. ayeti Mekke'de inmiştir. Toplam 31 ayettir. Adını ilk ayetindeki insan kelimesinden alır. Sure, insanın yaratılışını anlatan ayetlerle başlar ve insanın yaratılış safhaları, kader, kafirlerin göreceği azaplar ve iyilerin tadacağı nimetler anlatılır. Sure, anlatılanların bir öğüt, hatırlatma olduğunu, isteyenin Allah'a giden yolu bulabileceğini, Allah'ın dilediğine rahmetiyle muamele edeceğini, zalimler için de şiddetli bir azap hazırladığını bildiren ayetlerle sona erer. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.
3: En güzel rehber, O iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı başlıyor.

ağlasa derdi derunum, çeşme giryanım sana. Aşikar olurdu galibi razı pinhanım sana.

Merhaba sinesi suzan, didesi giryan olan dostlar. Gözün nurundan söz edeceğiz bugün divanı aşkta. Gözyaşından söz edeceğiz. Gözyaşı, insanoğlunun öz yaşı. Kalbin titreyerek göz pınarlarına dayanması gözyaşı. Bu nasıl bir kaynak böyle? Duyguların inişi ve çıkışıyla besleniyor. Gözlerde buğuya, rahatlatıcı bir sele ya da hıçkırıklara dönüşüyor. Bedenimiz ve ruhumuz bu ıslak temizliğe neden ihtiyaç duyuyor?

0: İnsan dünyaya ilk geldiğinde tanışır gözyaşlarıyla. Daha dünyaya gelir gelmez ağlamaya başlar. O ağlarken Allah'ın yüz merhametinin bir parçasından hissesine düşen merhametiyle annesi yetişir imdadına. Ve çocuk öğrenir artık gözyaşlarının iksirini. Ağladığında her şeyin yerine getirileceğini. Bu insanoğluna bir ışıktır aslında. Tabii görebilene. Bebek annesine muhtaç. Onun karşısında savunmasız, aciz. İnsanoğlu da bir anneden elbette ki çok daha şefkatli olan Rabbe muhtaç. Gözyaşı çiçekleri sunmak gerek. Şefkatliler şefkatlisine.
1: Aşkla söylenen sözler. Divanı aşk.

Avni mahlasıyla şiirler yazan Fatih Sultan Mehmet şöyle seslenir. Ağlasa derdi derunum, çeşme giryanım sana. Aşikar olurdu galip, razı pinhanım sana. İçimdeki dertlerle, yaş dolu gözlerim senin için ağlayacak olsa, gönlümdeki gizli sırlarım gözyaşlarıma galip gelir ve sırlar sana aşikar olurdu.

Şöyle devam eder Avni. Eyleme gönlün gözün, cevrile Avni'nin haram. Dürrü cevherler verir, bu bahr ile kanım sana. Sevgilim, eziyetlerinde Avni'nin gözlerini ve gönlünü harap etme. Zira bu deniz gibi coşkun gözlerim sana inciler, bu maden ocağı gibi gönlüm de mücevherler sunar.

dilin, duygunun ve gönlün el ele, yüz yüze birleştiği, iç içe girdiği anın çiçeklenmesi üzerinde jaledir gözyaşları. Rahmet kapılarını açan bir iksirdir gözyaşları. Aşktan giryan olan, yani ağlayan kimse, eğildikçe eğilir, küçüldükçe küçülür. Bu küçülme ve eğilmeler, aslında alnını secdeye koyarak yücelmeye benzer.

Evet dostlar, gözyaşı döken, ağlayan şiirlere, gazellere, öğütlere kulak vereceğiz bugün. Yunus da aşk oduyla gözyaşı döken, şiirler yazan bir aşık. Hak bir gönül verdi bana şiirinde, şöyle söylüyor Yunus. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur.

Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur.

Horuşuyla eder bin haneyi ikbali pest. Ehli derdin, seyli eşkin inkisarın görmüşüz, diyor Nabi. Yani şöyle diyor. Dertlilerin, güceniklikle akıttıkları gözyaşlarının sellerini gördük. Bir kere coşup çağladığı vakit, binlerce ikbal sarayını yerle bir ediveriyordu.

Bir başka şair de sevin diyor, ağlayabiliyorsan. Kimi zaman ağlamak, yüreklerimize gömdüğümüz yıldızları yine yürek yordamıyla gözlere sunmaktır. Kimi zamansa ilahi bir hikmetin tecelliyatını idrak edebilen aciz insanın duası. Ağlamaktan korkma. Zihnindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşıyla temizlenir. Hüzün ağır bir yüktür. Gam ve keder isteyin ki gözyaşı dolsun. Allah ağlayanları sever, diyor Ebu'l-Hasan el-Harakani Hazretleri de.

Bir başka sözde şöyle: gözlerde yaş yoksa ruh gökkuşağına sahip olamaz. Bu sözlerden ve şiirlerden de anlıyoruz ki, ağlamak insanoğluna verilen en büyük nimetlerden biri. Fuzuli'nin sinesinden didesine akan güzel bir gazel, divanı aşka geliyor.

Batalı kana ohun, dideyi giryan içre. Bir eliftür sana sankim, yazılur can içre. Yeridür sineyi suzanuma külhan deseler. Anca kim yandı ohun sineyi suzan içre.

Canı ten içre sen sahlardım eğer bilseydim. Ki de gül gizlü gamu lali lebün can içre. Ala gör ohlarını didelerimden ey dil. Hayf dur olmaya nageh ite müjgan içre.

0: Şah gönlüm yarasında yaraşur peykanım. Akdi şebnem hoş olur goncayı handan içre. Kattüne ser demiş goncaların tağınından. Duramaz bağdı sabah hiç gülistan içre. Ey Fuzuli, kime suzu dilimi şerh edeyim? Yoh menüm kimi yanan, ateşi hicran içre.
1: Aşkla söylenen sözler. Divanı aşk.

Horasan Eri, Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inden yine gözyaşlarına düçar olan bir gazel. Kulak verelim dostlar. Dinleyelim ki can bulalım.

18 bin alemde hayran olan aşıklar. Bulmayıp sevgilinin ışığını sersem olan aşıklar. Her an başı dönerek gözü halka çevirip hu hu diye kavrulup giryan olan aşıklar.

tutuşup yanıp kül olan, aşkında bülbül olan, kimi görse kul olan, mert olan aşıklar. Yol üstünde toprak olan, göğüsleri parçalanan, zikrini söyleyip temiz olan, ağlar olan aşıklar.

Bazen yüzü sararıp, bazen yolunda garip, tesbihleri ya Habib, dolaşan aşıklar.

Kani ol, gül gülerek geldiği demler şimdi. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz, diyor şair. Bir yâr-ı kadim ile gülüştüklerine ağlıyor. Hasret çekiyor da ağlıyor. İskender Pala'nın güzel bir yazısıyla devam ediyor programımız.

Bütün boşluklarını sen doldurdun ömrümün. Söylenmedik sözler yerine sen vardın yanımda. Sevdaya dair yeminlerden sonra sen vardın. Köhne zamanın direnci adına, acı çağların yaşlısı ve genci adına yine sen vardın. Dikenler gülden habersizken, gözler dilden de fersizken, zamanından geriye düşmüş acılar için, manada biçimleri yitiren sancılar için, aynalarda eriyen sırlardan taşarak, ucu kıyamete çıkan asırları aşarak, gerçekten daha gerçek kelamlarda ve güzeller güzelinden vuslat müjdeli selamlarda sen vardın. Hep sen vardın.

Bir gözyaşı gül mevsiminde güle karşı akarsa aşk olur adı. Sevgiyi damıtır en derin yerinden. Suçlardan sonra tenha gecelerde akarsa tövbedir tadı. Gönülleri arıtır en kara kirinden. Madem ki gözyaşı bir kutlu demdir, elbette bir erdemdir. Bir gözyaşı bir cevherdir, ateşten kanayan ve alev gibi yanan. Özü sudur ama avuçta bir yalım, gönülde bir yangın olur. Bir ateş düşünün, dumanı ah ile çıkar da, külleri gözyaşına karışır ya. Hayat bir mum alegorisidir hani, mumun başındaki yanış gözde yaş olur da, gözyaşı alevle barışır ya. Alev can ipliğini yakınca, acıdır ki bedenini eritir de mumun, suyla alev birbiriyle yarışır ya. Aşıka göre cennet olur cinnet ve kendi gözyaşında boğulur akıbet. Gözyaşıdır ki yıkarak yakar, yakarak yıkar. Arıtır ve eritir, temizler ve gizler. Fazilettir, diyettir. Bu yüzden denir ki gözyaşı yiğitler kârıdır ve civan mertler vakarıdır. Şaire unuttuğu mısrayı bir gözyaşı hatırlatır. Şehrazat veikler uçuran acıları bir gözyaşı anlatır. Sancılı damarlarda ölümcül çılgınlıkları gözyaşıdır okuyan satır satır.

Toplasan gözyaşlarını aşıkın, dalgalı bir deniz olur. Süzülürken bağrından yakar geçer iz olur. Yalnız doğar gibi her insan, yalnız akar her damla ve yağmur yağmur gözyaşıyla ıslanır Nisan. Ceylanları ama düşürünce avcılar, avları ceylanlar vurur ve hamuru sevdaların gözyaşıyla yoğrulur. En son yağmur kuşları konar kuş palazı çocukların salıncaklarına. Gözyaşı şefkat olur. Gözyaşı ki kişinin kendisiyle kavgasının sonunda akarsa tomur tomur mercandır. Ve eğer

pişmanlıkla tadılırsa mübarek bir heyecandır. Gül yüzlülerin kirini gül suyu kokan gözyaşları alır. Ve damla damla gül dökülen ellerde gül kokusu kalır. Tohumu eken bilir. Gözyaşın döken bilir. Gül kadrin diken bilir. Çileyi çeken bilir.

0: Ve ey gözyaşlarım, bulutuna sadık yağmurlar gibi gel. Ve kadim bir dostu uğurlar gibi git. Bir atımlık mesafede yalnızlığın kurşunlanan coşkusuyla gel. Geleceği savaşa mecbur annelerin korkusuyla git. Geceyi içine döken tomurcukların yeşiliyle gel. Goncayı açılsın diye bekleyen bülbülün diliyle git. Bülbüller konan dallarda yaprak gibi gel. Ve derinlerde bendini yıkan bir ırmak gibi git. Yalın kalem savaşlara meftun acılarla gel. Pişmanlık dolu yüreklerden sancılarla git. Ve ağlamaktan korkma gözüm. Ağlamaktan korkma.
1: Aşkla başladı her şey. Divane Aşk.

Yaptım hesabın bil dedin, kavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kır dedin, sevdalara saldın beni. Gehebr veş giryan edip, gehbad veş püyan edip, Mecnun'u sergerdan edip, sahralara saldın.

Vaslım dilersin çün dedin. Lütfedeyin olsun dedin. Yarın dedin, bir gün dedin. Ferdalara saldın beni. Yusuf gibi izzete sen, Yakup veş mihnette ben. Dil sakini beytül hazen, tenhalara saldın beni.

Baki sıfat verdin, elem ettin. Gözüm yaşını yem. Kıldın gariki bahrı gam. Deryalara saldın beni.

Aşıklar Sultanı Mevlana, gözyaşı için ne diyor bir bakalım. Neler demiyor ki? Mevlana'nın hıçkırıkları duyuluyordu sayfalarda. Aşkla gözyaşı asırlardır yapışık ikizdiler. Büyük aşığın iniltilerini, hasretini duyalım cümlelerde.

Akarsu neredeyse orası yeşerir. Gözyaşı varsa rahmet gelecektir. İki deniz olan gözlerin incilerle dolsun istersen, gam toprağından gözüne sürme çek de ağla. Dal ağlayan buluttan yeşerir. Mum ağladıkça aydınlık artar. Tövbe tohumunu gözyaşıyla sulamazsan, rahmet meyvesi nasıl beklersin? İçteki kiri su değil, gözyaşı temizler.

Ve bir tasavvuf büyüğü de şunları söylüyor gözyaşı üzerine. Ağaçlar meyve vermek için iki şey bekler. Bir, güneşin harareti. İki, semanın yağmuru. Vahdet ağacından marifet yemişi yemek istersen iki şey gerek. Bir, Allah aşkının hararetiyle yanan bir kalp. İki, gözlerinden akan yaşlar. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da, diyor ayette Rab Teâlâ. Bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız, diyor Peygamber Efendimiz. Evet dostlar, ah o gözyaşları. Gözyaşı hassas bir insanın gözünden akan sıradan bir yaş değildir. O yaşta büyük ıstıraplar, kederler, sıkıntılar gizlidir. Gözyaşı insana mahsus ilahi bir armağandır. Çünkü gözyaşı dökerek insan teselli bulur. Bu gözyaşının derin manaları vardır. Hem büyük ıstıraplar, kederler o gözyaşında gizlenmiştir, hem de o gözyaşı Erhamür Rahimin olan, çok merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ın insana verdiği tesellidir. Rastgele bir yaş değildir, ağlamak değildir. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde yer alan ağlamakla ve gözyaşı dökmekle ilgili sözlerle devam ediyoruz dostlar. Bulut ağlamayınca, yani yağmur yağmayınca, yerdeki çimenler

nasıl güler? Çocuk ağlamayınca anasının sütü nasıl coşar? Bir günlük çocuk bile yolunu bilir. Ağlayayım da şefkatli dadım yetişsin, gelsin der. Sen biliyor musun ki dadıların dadısı olan Kerim Allah ağlamayınca bedavaca sütünü az verir. Cenab-ı Hak çok ağlayın diye buyurmuştur. Bu söze kulak ver de Allah'ın ihsanı ve kerem sütü aksın. Bulutun ağlayışı, güneşin harareti dünyanın, dünyadaki hayatın direğidir. Bunlar bükülmüş iki ip gibidir. Sen de bu iki ipe iyi sarıl. Güneşin yakışı, bulutun ağlayışı olmasaydı, cisimle ağraz nasıl gelişirdi? Bu hararetle, bu ağlayış temel olmasaydı, bu dört mevsim nasıl olur da mamur hale gelirdi? Güneşin sıcaklığı, dünya bulutlarının ağlayışı, dünyanın ağzını tatlılaştırıyor, dünyayı güldürüyorsa, öyleyse sen de akıl güneşini yak, parlat, gözlerinden bulut gibi yaşlar saç. Küçücük bir çocuk gibi sana da ağlayan bir göz gerekir. Şerefini ve manevi zevkini yok eden ekmeği az ye. Savni Sami Özer'den güzel bir eser dinleyelim dostlar. Ve açılsın gözyaşı barajımızın önündeki setler.

Münkirler aşk halin bilmez, münafıklar.

0: Azmi sefer ettin, dili naçarı unutma. Gittin güzel ama, bu dili efkarı unutma. Gâhice uyandıkça şebistan-ı safada, şol gice olan sohbeti hemvarı unutma. Vardıkça şeker haba girip bisteri naza, ne zehr içer dide-i bidarı unutma. Ben sabredeyim derdü gami hicrine amma, sen de güzelim ettiğin ikrarı unutma. Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın. Ol vade-i tekrar be tekrarı unutma. Yok takati hicranına, lütfeyle efendim. Dil hasteyi aşkın olan esrarı unutma. Mevlana gözyaşını insan selameti için en iyi ilaç olarak tanımlıyor. Geceleri açan gece çiçekleri olasınız dostlar. Dideniz giryan olsun aşk ile. Eyvallah.
1: Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Divane Aşk programı sona erdi. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde

0: kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bi Bekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. فَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra dinle, farkında ol.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Meşru olmayan her türlü kazanç eninde sonunda zarar ve ziyan getirir. Günümüz toplumunu meydana getiren insanların çoğunluğunda ne acıdır ki haram kazanç olağan hale gelmiş. Ne yapalım, şartlar bunu gerektiriyor. Bal tutan parmağını yalar gibi sözleri normal bulan zihniyetin çoğunlukta olduğu bir toplum hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine liyakat kazanamaz. Bir toplum kendisini değiştirmedikçe de Cenab-ı Hak da onları değiştirmez. Durup dururken Allah Celle Celaluhu aziz bir toplumu zelil etmez, zelil ettiğini de aziz hale

getirmez. Kendisini kontrol edemeyecek kadar kul hakkı batağına saplanmış insanlara Allah Celle Celaluhu kendini unutturur. Onu unutan insanlarsa hem kendi nefislerini hem de içinde bulundukları cemiyeti ve milleti unuturlar. Bu da Allah Celle Celaluhu hakkını gözetmeyen toplumlara Allah'ın Celle Celaluhu dünyadaki cezasıdır. Ahirette ise onlara can yakıcı bir azap vardır. Rabbim hepimizi böyle bir azaptan muhafaza eylesin. Amin.

0: Efendim, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte iki güzel insanın hikayesi anlatılır. Hikaye şöyledir sevgili dinleyiciler. Geçmiş zamanın birinde bir adam bir çiftlik evi yapmaya karar verdi. Bunun için güzel bir yer aradı ve aradığı yeri de sonunda buldu. Anlaşmanın ardından araziyi sahibinden satın aldı ve hemen işe koyuldu. Önce kendine güzel bir ev, daha sonra hayvanları için bir barınak yaptı. Geri kalan arazi üzerine ise meyve ağaçları dikmeye başladı. Bir gün arazide çalışırken kazmasının ucuna sert bir cisim takıldı. İçinden sert bir kaya parçası olmalı diye düşündü. Ancak biraz daha kazdığında bir de ne görsün? Bu bir küp altın değil miydi? Küpü bulunduğu yerden dikkatlice çıkardı ve içinden şunları geçirdi. Ben bu araziyi satın aldım ama içindekileri satın almadım. Bu altınlar arazinin benden önceki sahibinin olmalı. En iyisi ben bu küpü ona teslim edeyim. Adam hemen araziyi aldığı adamın yanına gitti ve durumu anlattı. İnanması güç ama altın küpünü de arazinin eski sahibine teslim etti. Adamı dikkatlice dinleyen arazinin eski sahibi biraz da şaşkın bir halde şunları söyledi. Kardeşim, ben bu araziyi sana içindekilerle beraber sattım. Bu altın küpü benim değil, senin. Çünkü arazi şu anda sana ait. Karşı taraftaki adamsa altınları kendisinin alamayacağını söylüyordu. Aralarındaki bu anlaşmazlık uzayınca hakime gitmeye karar verdiler. Mahkemeye vardıklarında durumu hakime arz ettiler. Hakim öncelikle toplumda böylesi insanlar yaşadığı için Rabbine şükretti ve ardından her iki adama da bekar çocuklarının olup olmadığını sordu. Adamlar şaşırmıştı. Konunun bekar çocuklarla ne ilgisi vardı? Araziyi satın alan adam, "Benim bir oğlum var," dedi. Tevafuk bu ya, diğer adam da, "Benim de bir kızım var hakim bey," dedi. Bunun üzerine hakim sözlerine şöyle devam etti. "Efendiler, sizin hakkınızda verdiğim hüküm şu. Çocuklarınızı birbiriyle evlendirin. Bu altınların bir kısmını da onlara düğün masrafları ve düğün hediyesi olarak harcayın. Bir kısmını kendi ihtiyaçlarınız için, geri kalan kısmını da Allah Celle Celaluhu yolunda hizmette kullanın. Her iki taraf da haklarında böyle bir kararın verileceğini akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı elbet. Ancak bu karardan oldukça memnun kaldılar. Çünkü bu sayede hem aralarındaki ihtilaf çözülmüş, hem kalpleri mutmain olmuş, hem de akraba olmuşlardı. Elbette kul hakkı sadece maddeyle sınırlı değildir. Herhangi bir insan hakkında ispatını yapamadığımız her iftira ve isnat bizim kul hakkı dosyamızı kabartır ve o dosya ahirette bütün hayır ve hasenatımızı sürat deyip bitiren bir canavar olur maazallah. Rabbim cümlemizi bu hallere düşmekten muhafaza buyursun. Amin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi. Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hac zamanında insan bu Kabe-i Müşerrefi'yi ziyarete gelirse, haccın farzlarını yaparsa, Arafat'a çıkarsa, tavafı ziyareti yaparsa, hac ibadetinin gerektirdiği vacipleri, sünnetleri ifa ederse, efendim ne güzel hacı olur. Bu mevsimin dışında bu mübarek yere gelirse bir insan, diyelim ki 2 ay sonra geldi, 3 ay sonra geldi, senenin bir başka zamanda, o zaman da gene bir ibadet olur onun bu ziyareti. Kabe tavaf edilir, Safa ile Merve arasında sa'y edilir, tıraş olunur, ömre tamam olur. Biz ona ümre diyoruz. Efendim, ömreyi yapan kimseye ömreci diyoruz. Araplar mu'temir diyorlar.
1: Dostça bir tavsiye. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Sevgili dinleyenler, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evrensel Ahenk programımızı bugün Sami Yusuf'a ayırdık. İlk dinlediğimiz eser bir konser kaydıydı. Hasbi Rabbi eserini dinledik. Sami Yusuf kimdir? Birazdan detaylıca hayatına bakacağız. Ama ilk olarak kısaca Sami Yusuf kimdir dersek, kendisi şarkıcılığın yanı sıra çeşitli enstrümanları çalabiliyor, söz yazıyor ve beste yapıyor. 2003'te çıkardığı El Muallim albümüyle uluslararası bir üne kavuştu Sami Yusuf. Şu ana kadar 8 stüdyo albümü, 5 konser ve bir derleme albümü var. Şimdi kendisinden El Muallim adlı parçayı dinleyelim. Sonrasında hayatının kesitlerinden sunduğumuz derlememizle programımıza devam edeceğiz inşallah.

Tahran'da doğan Sami Yusuf, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi sonucunda gençliğini orada geçiriyor. Müziğe ilgi duyup piyano ve keman öğrenirken, ud, setar, tombak gibi doğu enstrümanlarını da öğrenmeyi ihmal etmiyor. Henüz 16 yaşlarındayken dinini daha sıkı yaşamaya karar veriyor ve kendini ifade etme tarzını müzikte buluyor. Peş peşe gelen El Muallim ve My Ummah albümleriyle başarıyı yakalıyor. Aralarında Amerika, Afrika, Türkiye gibi ülkelerin de bulunduğu 5 kıtada konserler vererek Müslüman ümmetini müziğiyle birleştiriyor. Bu konuda şunları diyor Sami Yusuf. Batıda yaşayan Müslüman azınlık için bir şeyler yapma niyetiyle yola çıktım. Özellikle İngiltere'de yaşayanlar için, onların morallerini biraz düzeltmek için. Çünkü dinleriyle gurur duymaları gerekliydi. Niyet hayır, akıbet hayır olmuş efendim diyelim ve şimdi kendisinden My Ummah adlı parçayı dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, My Ummah parçasıyla dinlediğimiz Sami Yusuf eserlerini çeşitli dillerde yapıyor. Arapça, Türkçe, Farsça ve İngilizce bunlardan yalnızca birkaçı. Yaptığı müzik tarz olarak sufi, folk ve rock müziği olarak tanımlanıyor. Ancak kendisi çocukken kavvali müziğinin etkisinde kaldığından bahsediyor. Küçükken kavvali müziğini dinler, kendimden geçerdim. Ruhumu doyururdu. Hala da öyle, diyor Sami Yusuf. Sanatçının Beyond the Stars albümünde bu tarzdan örneklere rastlayabilirsiniz. Şimdi bu albümden Mevlana isimli parçayı dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, Sami Yusuf başarılı olmanın yanında bir o kadar da tevazu sahip. Kendisi bunu şöyle ifade ediyor. Başarılı olmak bir değer ekler kişiye. Ama sen ne değer ekliyorsun bu hayata? Sen insanların hayatını nasıl değiştiriyorsun? Her başarısızlık diye düşündüğün aslında hediyedir. Sana nasıl daha güçlü ve daha alçak gönüllü olabileceğini, etrafındakilerin kalbini nasıl açacağını, onlara karşı nasıl duyarlı olacağını öğretir. Kendisinden bir müzik parçası daha dinliyoruz şimdi. Ya Nebi.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Sevgili dinleyenler, kalbinize güvenin ve yolunuza devam edin diyor Sami Yusuf. İç sesinizi ihmal etmeyin. İçinize yöneldiğinizde huzuru bulacaksınız ve doğru duygular gelecek. Onları takip edin. Sizi doğru yola sevk edecekler diye sözlerine devam ediyor. Evet dostlar, Sami Yusuf'a ayırdığımız bu programımız burada sona eriyor. Kalbinizdeki güzellikleri takip ettiğiniz bir hafta olsun. Tekrar güzelliklerle, hayırlarla buluşalım efendim. Hoşça kalın.

Hac deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider ama gidemezse ayrı. Ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı

0: dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek örediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sağduyunun sesi Akra.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı haç ve umredir.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve aynıdır. Ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Resulüm, sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Onlara ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım de. Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada, elbette o kendilerine gelecektir. Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara, İşlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir böyle salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar sıkıntılara sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da, size de Allah rızık verir. O, hakkıyla işitendir, bilendir. Andolsun ki, eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı, yararlanmanız için kim buyruğu altına aldı? Diye sorarsan, mutlaka Allah derler. O halde, nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevriliyorlar? Allah, kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan, mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, oradaki hayatsa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İşte insanlar gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman

artık dini yalnız Allah'a has kılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar. Eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mi ediyorlar? Allah'a yalan isnat eden veya kendisine hak peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince, biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Rum Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız 17 ila 18. ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kıyamet kopacağı gün suçluların ümitleri tamamen kesilince susarlar. Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eşdeğer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğinde

geldiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zaman da sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda, ikindide ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allah'ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması, onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedirler. Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulüm ve inkar edenler, Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. O, şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zamanda hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil,
kitap indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını, Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları günahlar ve cehaletleri yüzünden, karada ve denizde fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı, çıkar da. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel Allah tarafından bir gün erişmeden önce yüzünü dosdoğru dine, İslam'a yönelt. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerini hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır. Elbette o inkar edenleri sevmez. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözü körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler.
sizi zayıf, meni spermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sıbyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır ve O, hakkıyla bilendir, kadir-i mutlaktır. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar, haktan dönüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de, andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun ki Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş, saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. İşte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler. Lokman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27 ila 29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. O, iyi davranışta bulunanlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar kurtuluşa, maksuda erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar da vardır ki din hakkında bir bilgisi olmaksızın insanları Allah yolundan saptırmak ve onu, o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm, ona çok acıklı bir azabı müjdele. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir.
hem de övülmeye layık olandır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek, "Ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır, dedik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. Lokman, "Ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız," derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler? Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, şirksiz imanla hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra ağır bir azapla karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi, ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan da O'dur. Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, deniz de mürekkep olsa, ardından 7 deniz ona katılıp yardım etse, yine bunlar tükenir de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi? Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu böyledir.
Çünkü Allah hakkın ta kendisi.

kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. İman edip de salih, Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince, onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. Fasıklara, hak yoldan çıkan, asi olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, o yalan saydığınız ateşin azabını tadın denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öç alacağız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrail oğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. Şimdi yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır, hala öğüt dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki, biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da, onun sayesinde, İçinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm de ki hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Ahzab Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada, 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. Sureye ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde geçmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Allah

hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı ve zihar yaptığınız "Sen bana artık annemin sırtı, yani annem gibisin" dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Evlatlık aldığınız çocuklara gelince onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O peygamber, müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şey de bulunmadı diyorlardı. O zaman yine onların bir kısmı da, ey Yesrib, Medine halkı, artık size burada duracak yer yok, hadi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da, hakikaten evlerimiz açık, korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile, hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese, bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve

0: kardeşlerine de "Savaşa gidip ölmeyin, bize gelin" diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri Bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Müminler o düşman birliklerini görünce işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah o kafir birliklerini hiçbir hayra, başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliğe aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 21'i dinlediniz.
2: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Cüz 21'i dinlediniz. Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla çok büyük bir problem. Elinde değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi. Namazdan önceki olması gereken gibi. İşte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar. Bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar. Eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Zümretin tedhülül cennete ala suretil kameri leyletel bedr. Bellezine ala eserihim ke eşeddi kevkebin dürriyim fissemai idlâeh. Ve kulubuhum ala kalbi racülün vahidin lehtilâfe beynahum ve la tebâgude ve la tehâsud. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Zümrenin görünümü ayın 14'ünde.